doğru yola ulaştırılabilirim. Sevgili kardeşlerim, eğer yoldaysanız bileceksiniz ki bir gün herkes dostunuz olacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Ama sizin size göre onların hepsi dostunuz olacak. Onları da söyleyeceksiniz. Düşmanlarınızı. Hatta sizi öldürmeye çalıştıklarını insanı göre onları da söyleyeceksiniz. Çünkü o zaman kalbiniz müzeyyen olacak. Ne zaman dairenize ulaşırsanız burası sizin için düşmanlığın bittiği yerdir. Siz artık kimseye düşman değilsiniz. Ama bu aşamada henüz o size düşmanlık edenleri düşmanlıktan sildiniz. Kalbiniz müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar, kalbinizle dostluğa kabul edilmeyen o insanlar adım adım dost olacaklar size. Onları da seveceksiniz. Onları da sevdiklerinizin arasına alacaksınız. İşte bir insanın kalbinin müzeyyen olması bu demek. Allah'ın nurları kalbinizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki bu dizaynı yerli yerine oturttuğunuz zaman bakarsınız ki herkesi sevmeye başlamışsınız. Onları düşmanlıktan çoktan silmişsiniz. Ama başlangıçta o düşmanlıktan sildiğiniz insanları artık sizin için düşman kabul edilmeyen o insanları henüz sevmek noktasında değilsiniz. Nefsinizin kalbi daimi zikirle bütün afetlerden kurtulduğu an henüz sevgi gelip size yerleşmemiştir düşmanlarınız için. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere gideceksiniz. Orada karanlık yok. Orada gece yok. Orada sadece nur var. Orada nefret yok. Nefretin sıfırlandığı yerde de değilsiniz. Sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşadığınız yerdesiniz. Nefret etmeniz şöyle dursun, sevgisizlik sizin içiniz artık değildir. Öyleyse ne diyordunuz? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Terviş gönülsüz gerek. Kalbine işaret ediyor. Öyleyse bu kadar kısa, bu kadar öz kim anlatabilir bunu? O sözleri Yunus'un kendinden mi söylediğini zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah'tan. Öylesine gider ki, öylesine manalı ki, her şeyi Allah Teala güzellerden en güzel olarak dizayn etmiş. Biz mi, biz insanlar mı bize verilen o nefsleriyle her şeyi bütün beyazları siyah yapmışız. Ufkumuzu karartmışız.

Herkes söylediklerimizi anlayamaz. Kalp temizliği insanlarda yeşermedikçe, meyvelerini vermedikçe, afetler yok olmadıkça takdirinden, bu sözler bir masal gibi, bir nini gibi gelir onlara. Ve sözlerimizi dinlerken uyuyakalırlar. Gözlerinde hicab-ı mesvere vardır. İnşaat makamına herhangi bir insandan, adamdan, cücelden ayırt edilmezler. Kulaklarında makran vardır. İrşad makamının anlattıklarının anlayamazlar, manasına varamazlar. Manasına varamadıkları için irşad makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeleri imkansızdır. Kalplerinde de ekimlet vardır. Eğer işitebilselerdi, manaya varabilselerdi, kalplerini indireceklerdi irşad makamının söylediklerini. Sonra eğer kalplerindeki ekimleti Allah Teala almışsa, yerine ifat koymuş olsaydı, idrak edeceklerdi. İşte onlar işitenler, onlar idrak edenler, onlar Allah'ın sevgilileri olacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer onu tanırsanız, hakkını verebilirsiniz. Bu dünyaya nefret etmeye değil, sevmeye geldiniz. Sevilmeye geldiniz. Kavga için değil, barış için geldiniz. Ancak sizi zorla kavgaya sürükledikleri zaman kavga etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Yoksa Allah'ın emri hiçbir zaman savaş değildir. O barıştan yanadır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, mutluluk bir suç ve sükun halidir. Sükunet, uyuşma, sulh, kavganın, savaşın, dövüşün, gelişmenin bittiği yer. Orada mutluluk var. Ne zaman daimilikle ulaşırsanız göreceksiniz ki iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde, ilişkilerinizde gene mutlusunuz. Üç alemde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali, huzur hali, kavganın bittiği yerdesiniz. Nefsin afetlerinin yok olduğu yerdesiniz. Sözlerimizi en çok anlayanlar onlardır. Yıldırım Beyazıt devrindeyiz. Ulu caminin açılışı yapılacak. Perşembe gününün akşamı.
Yıldırım Beyazıt damadı Emir Sultan Hazretlerine açılışı yapmasını emrediyor. Emir Sultan Hazretleri ferman padişahım deyip çıkıyor minbere. Sözüne başlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sonra da şöyle söylüyor. Bu caminin açış konuşmasını yapmak üzere padişah efendimiz yeni vazifeli kıldılar. Ama yukarısı öyle söylemiyor. Ben vazifeli değilmişim. Vazifeli olan sonuncu babaymış. Ve Allah-u Teala sonuncu babayı buraya, benim yerime ait olduğu yere çağırıyor. Biz buraya layık değiliz diyor. Sevgili kardeşlerim, sonuncu baba sükunetle, hedefle minbere çıkıyor. Aynı konuyu daha üst boyutları çıkarak üç defa anlatıyor. Birincisini diyor, hepiniz anladınız. İkincisini has anladı diyor. Üçüncüsünü de diyor, hasbül havas anladı. Allah-u Teala'nın evliyası olmadan evvel tam 21 basamak çıkılır. Evliya olduğunuz andan itibaren önünüzde 7 tane makam vardır. Daimicik'e ulaşıncaya kadar ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Allah'ın evliyasısınız. İşte burası havamı havastan ayıran bir yer. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o veli olur. Türkçe ifadeyle ermiş olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nasıl? Ruhu tabi olduğu an vücudunu terk etmiş, Allah'a doğru kendisine sığınak olacak olan Allah'a doğru yola çıkmış. Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesine göre. Sonra da sığınağa meaba ulaşmış. Meaba sığınmış. Ne diyordu Allah Teala? Vallahi indehu hüsnü meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Öyleyse davet hepinize. Meaba davet ediyor Allah Teala. Sığınağa. Ruhunuzun size geldiği yer Allah'ın zatı. Vereceği yer Allah'ın zatı. İşte o dönüş yeri Allah'ın zatıdır. وَالَّذ۪ينَ صَابُ الْاِبْتِغَاءَ وَجْهَرَبِّهِمْ buyuruyor Allah-u Teala Rasulü'nde. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah'ın zatı, veçhi. Şu Allah'ın zatına ulaşma var ya, onu inkar etmek sevdasında olanlar, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde Allah'ın veçhi ifadesini Allah'ın rızası olarak geçirmişler. Türkçe'ye çevirmişler. Veçhi lügat kitabında veç kelimesinin rıza anlamına geldiğini bulamazsınız. Dünyadaki bütün ansiklopedilere koşturursanız böyle bir cambazlığı yapamazsınız.
Veç, yüz demek. Veç, zat demek. Ama hiçbir zaman rıza kelimesiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Ama saklamak gereğini duyanlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, hayattayken insanın ruhunu Allah'a göndermesini, saklamak mecburiyetini duyanlar, onlar çıkardıkları Kur'an-ı Kerim meallerini, ki bunların sayısı 23 tane, hepsinde aynı süsleme sanatıyla süslemişler ve Allah'ın vesini, Allah'ın zatını, Allah'ın rızası yapmışlar. Yapsınlar. Madem ki öyle istiyorlar, gönülleri öyle istiyor, öyle yapsın. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz sizler, biz ve Allah, bizler bir arada olalım. Aramıza başkalarını karıştırmayalım. Kim bizi gâne gününden dinliyorsa şu anda onunla beraberiz. Onlar sözlerimizi anlayanlardır. Çünkü kalpleriyle dinliyorlar. Allah Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde o kendine kitap verilenler diyor, İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları için diyor onların kalplerine ihlas koyduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aramızda öyle bir sevgi bağı var ki dünyadaki bütün şer kuvvetler bir araya gelse hepsinin toplamı da o sevgiyi söküp alamazlar. O Allah için çarpan yüreklerimizden. Kimin kalbinde Allah iman kelimesini yazmışsa, kimin kalbinde iman kelimesi varsa, o kişi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o sevmeyi öğrenecek olandır. Sevmek her devrede üstün olan yapıyı ifade eder. Sevmek her zaman nefreti, nefret etmeye galiptir. Sevgi nefretin zıttı ve onun galibidir. Nefretle sevgi Adem Aleyhisselam zamanında karşılaştı. Habil ile Kabil. Kabil kardeşini öldürdü, tahsil oldu. Kardeşinin sözlerine dikkat ettiniz mi Habil'in? Diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder, kabul edeceği şeyi. Sen Allah'ın yolunu kabul etmedin. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana beni öldüreceksin diye elimi uzatıp seni yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetin hiçbir zaman sahibi olmam diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinleyenler, sevgiyi görebiliyor musunuz? Kardeşinin kendisini öldüreceğini biliyor. Allah Teala söylüyor kabiler, abiler. Ve bu sevgi yumağı, sevgi hanesi, bu hale, bu nur, bu için için yanan meşale onun kalbini öyle bir toparlamış ki, güzel de döndürmüş ki orada nefrete yer yok. Kendisini öldüreceği kesin olan kardeşine diyor ki ben sana beni öldüreceksin diye elimi kaldıracak değilim. Öyleyse
sevgi bu istikametteki müdahaleyi önler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada en uzun yaşayan insan olsanız bu zamanlarda hiç kimse 200 sene yaşayamıyor. Sizin 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Yüzyıllardan beri böyle bir olay yok ama sizin 200 sene yaşadığınızı kabul ederim. Bir gün öleceksiniz. 200 sene yaşamayanlar sizlere sesleniyorum. Öldüğünüz zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Derza haleminde kıyamete kadar geçen devreyi, kıyametten sonra da sonsuz hayatınızı yaşamak üzere hayatınız devam edecek. Öyleyse şu dünyada geçireceğiniz en uzun ömür sizin olsun 200 yıl. Mukayese edilebilir mi? 200 katrilyon yılla sonsuzla 200 yıl. Ömür denilen şey çabucak geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün bakıyorsunuz ki yıllar geçmiş ama ta yeni başınızdaymış gibi çocukluğunuz, ilkokula gidişiniz, çocukluk arkadaşlarınız, yaşlandıkça hepsinin yollarının bir bir ayrıldığını göreceksiniz. Sizinle beraber olanlar sadece Allah'ın sevenler olmuş. Bir veliyesi geldiğiniz zaman bir de bakacaksınız ki sizinle aynı yıllarda doğmuş olanların çok büyük bir kısmı bu dünyadan ayrılmışlar. Ya ölmeden evvel ölmeyi, yani mevkayı mekanını yaşadıysanız, o zaman ölümün ötesine geçmiş olacaksınız. Ölüm günü de nefsiniz, fizik vücudunuzdan ayrılacak ve fizik vücudunuzu takip edecek. Ondan korkmamış olacak. Ta ölümden 3 gün sonra kordon kurumaya başlar. Belayı kopar. Ama 40 gün nefsiniz sizinle beraber kalır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyayı ya huzurlu bir dünya olarak yaşarsınız. Her şey size sıkıntı verir. Her şey sizi üzer. Mutluluğu yaşamadan, yaşayamadan şu dünyadan göçüp gidersiniz. Kendinize yazık edenlerden olursunuz.

مثل که اما فلا فکرشی تصادفاً vücuda getirmez. Abes ve iştigal etmem diyor. Eğer sizi yarattıysa bu dünyaya lazım olduğunuz için varsınız. Eğer mutlu değilsiniz bunun sebebi sadece size düşenleri yapmadığınızdır. Eğer yapmış olsaydınız mutlu olmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu anda beni dinleyenlerden her kim mutsuz ise o desin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yoktur. Ama ya mutlular? O kardeşlerime buradan bakıyorum. O mutlu kardeşlerime sahiplikle ulaşmayıp da ulaşmadığı halde mutlu olanlara hep yüzü gülenlere en çok hizmet edenlere onlar aranızda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlerle beraber hiç düşünmüyor musunuz? Neden onlar mutlu da biz mutsuzuz diye? Sadece nefislerindeki temizliği onlar devam ettirenler. Hayır, aynı lükse ulaştıkları için değil, ulaşmamışlar daha. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında Allah için hizmet yapıyor. Hizmeti para için yapan insanlar vardır. Hizmeti gösteriş için yapan insanlar vardır. Ama hizmeti aşkla yapan insanlar da vardır. İşte o Allah aşkıyla işe sarılanlar, Allah aşkıyla hayatı yaşayanlar, onlar kendilerini nefslerine değil, başkalarına adayanlar, Allah için hizmet edenler, arabayı çeken atlar. Ama mutlular. Acaba farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiç kimse onlardan bir şey istemezken onlar Allah yolunda hizmete atılırlar. Hiç kimse onların düşmanı değildir. Herkese güzel yüzle davranırlar. Yaptıklarını Allah için yaparlar. Yorulmazlar. Çünkü niyetleri halistir. Allah için çalışırlar. Her zaman mutludurlar. Allah Teala Arap suresinde bir Allah'ın emirlerini çirke sayan azgın olan insanlardan bahsediyor. Bir de muhsinlerden bahsediyor. Onlara verdiklerini, mükafatlarını daha da arttıracağını söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde yaşayan insanların her devirde aynı standartlarda çoğu
Allah'ın dostu olma şerefine erememişlerdir. Ama adı mutlaka bunu başarmışlardır. İşte onlar her devirdeki mutluları oluştururlar. Allah yolundaki en güzel dizayn onlarındır. Onlar Allah'ın kendilerini niçin yarattığını idrak edebilmiş olanlardır. Böyle bir dizayn içerisinde yaşamışlardır. Ve Allah'a adamışlardır kendilerini. Ne zaman Allah için bir şey yaparlarsa, ki hayatları sadece Allah için bir şeyler yapmakla geçer. Dikkat edin sözlerime sevgili kardeşlerim. Başkalarına hizmeti de Allah-u Teala gene kendisine hizmet sayıyor.

0: Sadece iki türlü hayat yaşayabilirsiniz. Şu dünya hayatında mutlu olursunuz ya da mutsuz. Buradaki mutluluğunuz cennete de devam edecektir. Sonsuza kadar. Buradaki mutluluğunuz cehennemde de devam edecektir. Sonsuza kadar. İse Allah-u Teala seçimi size bırakmış. Diyor ki bu iki tane trenden birisi sizi cehenneme götürüyor. Birisi cennete. Cehenneme götüren zaten dünya mutsuzluğunda beraber yaşatır. Diğeri ise dünya sayesinde beraber yaşatır. Eğer hayatınız yeterli miktarda verilmişse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların huzursuz olması için aslında çok fazla sebep yok. Ama insanlar bilmiyorlar. Eğer bu dünyada 200 sene yaşasanız bile cennet hayatı veya cehennem hayatı 200 katrilyon sene ise ki bu asgari rakam. Bunun çok da ötesinde olduğu kesin sonsuz bir hayattan bahsediyor Allah-u Teala. O zaman alternatiflerden bir tanesi hem şu dünya hayatını sonsuz bir saadetle geçirmek hem de cenneti sonsuza kadar en mutlu standartlarda yaşamak söz konusuysa. Ve cennet için sadece bir Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek yeterliyse. Sevgili kardeşlerim, o zaman mantıklı bir mukayese yapmak söz konusu olmaz mı? İşte mutluluğun anahtarı bu mantıklı mukayeseyi yapabilmektir. Eğer mutsuzsanız bu konuda size düşeni yapmadığınız kesindir. En güzele ulaşmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en güzele. Anahtar sizde. Cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Dilek anahtar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında o kişinin kalbindeki bu talebi görür. Onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Mutlak olarak eksiğin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte şimdi düşünün insanlar cennete gitmek mi? Sahabenin bile 10 tanesine cennet yazılmış. Geri kalanının gideceği yer ne yazık ki orası değil gibi saçma sapan bir takım iddiaların arkasında insanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar için kalkmamız evreden. Bu akşam bizim aramıza girememeliler. Cennette de sizin aranızda girememeli kimse. Sizi oraya götürecek olan Allah. Sizin bir tek dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı, hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Çünkü Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka cennete alacağını garanti etmiş. Öyleyse, sonsuz bir hayat, katrilyonlarca sene, katrilyon kelimesinin kaç tane sıfır ihata ettiğini bile aslında çok iyi bilmiyorum. Rakamlar büyüdükçe kayboluyor insan orada. Ama sonsuzu ifade etmek için bir şeyler gerekirse, işte birçok sıfırlı bir rakam düşünün. O çok sayıda sıfırlı sonsuz hayat. Böyle bir hayatı cennete getirmek isteyen bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Tabii bu yolun başı. Daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi var. Yani birinci kat cennet var, ikinci kat cennet var, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennet. Yedinci cennetin içinde bir tane daha cennet var. Sekizinci oluyor orada. Sekiz cennet. Ve hepsi sizler için. En azından yedisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk burnunuzun dibinde. Göremeyenlere hep acımışımdır. Anlatmaya çalışmışımdır. En az 30 seneden beri. Aramıza hep şeytan girmiştir. Bütün güzellikleri Allah insanlar için ortaya koyduğu halde insanlar bu güzellikleri neden yaşayamazlar? Çünkü arkasında nefslerinin afetleri var. Ve o afetlere tesir edebilen bir hüviyette şeytan var, iblis var, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek ki gönül dostu olmak, can dostu olmak? Allah'ın safında olmak demekti. Kendini başka insanlara adamak demekti. İnsanlar için, onlara hizmet için var olmak demekti. Allah'ın güzelliklerini yaşamak bir dizayn ifade ediyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah sizden bir tek şey ister. Onun dışında hiçbir talebi yoktur. O tek şey sizin mutlu olmanızdır. Yapacağınız ibadetlerin Allah'a hiçbir katkısı olamaz. İbadetleriniz sizin kurtuluşunuz için, sizin mutluluğunuz için. Allah'ın sizin onun için yapacağınız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Ama sizin ihtiyacınız var. Onlarla derecat kazanacaksınız. İbadetlerden özellikle zikir, sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluklara götürecek olan en kıymetli harekat unsurudur. Teşvik edici unsurdur. Motive edici bir güçtür. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ama Allah'ın sizden istediği şey, şu dünya hayatını size verdiğine göre, bu dünyada tutulacağınız insanların neticesinde cennete veya cehenneme gideceğine göre, Allah sizden yana mı değil mi, onu ölçmek istemez misiniz? Sevgili öğrenciler, insanlar ve dinleyenler, birçok insana göre Allah sadece insanları cehenneme atan bir cezalandırıcı tanrıdır. Oysa ki Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben bir tek talebinizle sizi cennetime almaya hazırım. Sakın iblis sizi şaşırtmasın. Sevgili kardeşlerim, en az 25 seneden beri bu size şimdi söylediğim şeyleri söyleriz. Ama bunca senede söylediklerimizi kaç kişi anlamıştır? Allah Teala diyor ki, garanti ediyorum diyor cennetinizi. Sizden de sadece bir dilekte bulunmanızı istiyorum diyor. Hale ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Diyor ki Allah Teala bana insanlar iki defa ulaşırlar. Benim dediğim yapan insanlar iki defa ulaşırlar. Bir, ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırırlar. İki, ölümden sonra. İşte bakınız, Bakara 45-46. Ne diyor Allah Teala? Vestaînü bis-sabrı ve's-salâtı. İnne her şeyi bilirsin. İlla alel haşirin. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazı namazın adı, istihaneyi isteyin. Sizin ücretinize ulaştıracak olan yardımı, sadece Allah'ın sınavı yardımı isteyin Allah'tan. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine inanırlar diyor. Öyleyse iki defa ruhun Allah'a dönüşü. Ölümden evvel sizi evliya yapar. Dünya saadetinin yarısını mutlaka sağlar. Cennet saadetini ise üçüncü katını sağlar. Sadece iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sırf bu dilek ile mutlaka cennete gidecek olanlar. Böyle bir dilekle kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti böyle bir dileği, gördü ve bildi. Bu nokta o kişinin cehennemden kurtulduğu noktadır. Ertesi günde kişi öldü. Daha kalbine iman yazılmamış. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. Allah Teala bunu bir nevi vuslat kabul eder.
1: Yani sanki o kişi
0: müşterine ulaşmış da ruhu vücudundan ayrılmış. Hayattayken Allah'a doğru yola çıkmış. Ve o kişi yaşarken ruhu Allah'a ulaşmış. Yani o kişi Allah'ın evliyası olmuş gibi Allah-u Teala kabul eder. Aranızda Allah'a sonsuz hal teşekkür ederiz ki pek çok evliya var. Size aynı şeyi söyleyeceklerdir. Evliya mı dedin? Onlar yüzlerce sene evvel şu dünyada yaşamışlar. İşte bak falanca evliyanın türbesi var orada. Bu evliyalar için o türbeler yapılmış. Onlar eskiden varmışlar. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Tabii ki sizden önce birçok evliya var sevgili kardeşlerim. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıran zamanındaki bahtiyar insanlar. Ben ise mutluluk pınarından sayıdığı içenler, işte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Evliyalı insanlar sanki mümkün olmayan bir şeymiş gibi düşünürler. nasıl olacağını da kimse bilmez. Halbuki yıllardan beri bu basit hedefi anlatırız. Herkes evliya olmaya namzet olarak doğar. Kullara insanlar eşit şartlara çıkar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın evliyası olabilir. Kendiler saadeti evvela onlar tarafından elde edilir. Bir tek dilek de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar basit bir oldu. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ömrüne verdi dolaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateş veriyor Allah-u Teala. Ya dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için de diyor ki Allah-u Teala, onları mutlaka Allah-u Teala kendi zatına ulaştıracak, mutlaka cennetine alacak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Öyleyse olay böyledir de neden insanlar, yani sizlerin dışındaki insanlar neden Allah'a ulaşmayı bilemezler? Hiç düşündünüz mü? Allah-u Teala Hud Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları Allah'a ulaşmayı dileyen bu kardeşlerimi yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Amel olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böyle bir dizaynda kesin bir olguna karşı karşıyayız. Madde bir, Allah sizi seviyor. Kim olursanız olun, mutlaka seviliyorsunuz. Madde iki, sizler hepiniz Allah'la diğer bütün mahlukatın arasında bir köprüsünüz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlaka Allah'ın cennetini kazandınız. Allah'a ulaşmadan ölseniz de kazandınız. Ulaşarak ölseniz de kazandınız. Ulaşmadan ölürseniz, hatta mürşidinize ulaşmadan da ölürseniz, yine Allah'ın cenneti sizin. Ama birinci kata sahip olursunuz. Daha ötesi kademe kademe yedinci kat cennete kadar yükselir bütün insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle başlayan bir dünya mutluluğuna götüren cennet mutluluğu. Cennet mutluluğu hemen kazanılır. Allah'a ulaşmayı dileğiniz an kazanılır. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise hayat boyunca adım adım kazanılır ve bu dünyanın hayatı da kazandıkça o kadar yaşanır. Öyleyse sizden sadece mutlu olmanızı istemiyor. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Her şeyi en güzel bir dizaynla oluşturabilirsiniz. Bu sizin önünüzde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, O'nun size verdiği bu sonsuz ihsanı elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların çoğu her devirde bunu ellerinin tersiyle itmişlerdir. Çünkü şeytan hiç boş durmaz. bilir ki eğer insanlar gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerlerse şeytanla beraber cehenneme gitmeyecekler. Onlar Allah'ın dostları olmak şerefine erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Şeytan ne yapar? Bütün gayretiyle böyle bir talepte bulunması söz konusu olabilecek olan insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu mutlaka gerçekleşmemesi lazım gelen bir şeydir birbirine göre. Çünkü kim gerçekleştirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse ne yapması lazım şeytanın? İnsanların bunu dinlemesine mani olması lazım. İşte bırakınız evvelki kitapları, evvelki peygamberlerin zamanında yaşananları, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa geçen 14 asırlık süreç içerisinde İblis bütün insanların Allah'a ulaşmayı dinlemesine mani olmak için çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, ayetleri çoğunuz biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Şimdi olay buysa, bu kadar az insan, sadece sizler Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsanız, İblisin tuzağının ne kadar güçlü bir tuzak olduğunu o zaman idrak ediyor musunuz? İnsanların %90'dan fazlasını peşine takmış, cehenneme doğru getiriyor. Bilemiyorlar insanlar Allah'a ulaşmayı. Bilemiyorlar kendilerini kurtaracak olan yegane talepte bulunmuyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aranızdan kimler şu anda bizi dinliyorlarsa, kimler buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman kendilerine yazık etmiyorlar mı? İblis onları kendisiyle beraber cehenneme getireceği için memnun. Söylediği söz geleceğin görüntüsüyle beraber geliyor. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Şükretmek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tercihidir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kendilerini mutlaka cennetine alacağının kesin bilinci içerisindedirler. Mutludurlar. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlara dikkatle bakın. Kim, nerede, nasıl? Mutluluğu ve mutsuzluğu birbirinden ayırt etmiş. Ya mutluluğu seçmiş, Allah'a ulaşmayı diliyor veya seçmesine iblis mani olmayı başarmış. Tabiatıyla kişinin kendi kararıyla ama kararı etken olan faktörlere baktığınız zaman iblisi görüyorsunuz. İnsanlara öyle yalanlar söyler ki insanlar Allah'a ulaşmayı bilemezler. İşte etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanların ne kadar acaba Allah'a ulaşmayı diliyor? Onlara neden dilemediklerini sorduğunuz zaman sizin söylediğinizin yanlış olduğunu size anlatacaklardır. Tuzağı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an böyle söylüyor. Sizler de başka insanlara Kur'an'ın söylediklerini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetini göreceksiniz. Ve insanlar diyorlar ki siz yanlış söylüyorsunuz, siz bilmiyorsunuz. İşte insanların saadetine açılması lazım gelen kapıyı sizler ardına kadar açmışsınız. Ama o kapıdan mutluluk edemeyen insanların çok büyük bir kısmı atmıyor. Hadi söz konusu olan onların mutluluğu ve bilin ki sevgili kardeşlerim her devirde böyle olmuş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın resulleri var olmuş. Aynı şeyleri söylemişler. Allah'a ulaşmayı dileyin. Geri kalanı Allah'a bırakın. O sizi lazım gelen hedeflere birer de ulaştıracaktır. Ama dilememiş insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte mutluluk elinizi uzanıp onu tutabileceğiniz kadar yakın. Bir tek dilek. Eğer insanlar bilemiyorsa onları bırakın. Siz sadece kendinizden mesutsunuz. O güzellikleri siz yaşayın. Allah'ın sizin için sunduğu o muhteşem güzellikler. Bir Allah'a ulaşma dileğinin arkasında saklı olan cennet saadeti ve dünya saadeti. Siz size düşeni yapın. Geri kalanı Allah'a bırakın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sohbette, gene bir beraberlik bir defa daha sona eriyor. Sizlerle beraber geçen bu mutluluk verici bir saatimiz Allah'ın önünde bizlerin mutluluğunu oluşturdu. Tabisi bütün insanların başına ama inşallah Allah-u Teala en güzeli onları da ulaştırır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken mutlu olan insanlara acımanın ötesinde ne yapabiliriz diye düşünün. Onları en güzeli ulaştırmak mümkünken sadece kendilerinin mümkün olmadığı standartları düşünün. İnsanlar sadece kendi kararlarıyla Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemezlerse kurtulamayacaklardır. Ama bu sizin sorumluluğunuzun dışında. Sizler bu güzellikleri anlatmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, benim dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Allah'ın hepinizden en çok istediği şey mutluluk. Allah Teala bütün insanlardan, bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları, yani cennet mutluluğunu yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun, ama Allah Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün mukaddes kitaplar ki şu anda sağlam olarak bugünkü insanlığın elinde üç kitap var. Birisi en son kitap Kur'an-ı Kerim. Ondan evvelki İncil, ondan evvelki Tevrat. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de bütün insanları sadece mutluluğa çağırıyor. Allah'a göre dinler yoktur. Dinler diye bir hususu insanlar icat etmiştir. Ve de bu onlara pahalıya mal olmuştur. Çünkü insanlar kendilerini ayrı ayrı dinlerin mensupları olarak değerlendirdikleri zaman sanki diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve İnsanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Asla hiçbir talebi yoktur. Bütün koyduğu kaideler, bütün emirleri, bütün yasakları İnsanları mutluluk denilen o hedefe taşımak içindir. Kötü davranışları yasak ediyor Allah Teala başkalarını zarar dile edecek davranışları yasak ediyor. Neden? Hem bir insanın başkalarının mutluluğuna engel olmaması için hem de gene aynı kişinin başkalarına kötü davranan kişinin kendisinin mutsuzluğa düşmemesi için. Neden? Çünkü bir insan başkalarına kötü davrandığı zaman derecat kaybeder. Ve insanoğlu kıyamet günü hesaba çekilecektir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere. Sevgili kardeşlerim, 37 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Cehenneme giren, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkamayacaktır. Cehennemin gökleri çatladığı zaman da cehennem içindekilerle beraber enerjiye çevrilecektir. Çıkış, hayır, mümkün değil. Sonsuza kadar bir

Kim bilir kaç bin senelik, kaç milyon senelik, belki kaç milyar senelik bir azap müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın insanlara verdiği hedefleri göz ardı etmek mümkün olmaz. Hedefler açık ve kesin olarak ortadadır. Allah Teala bir insanın nefsini tezkiye etmesini, sonra da tasfiye etmesini farz kılmış. Neden? Nefsini tezkiye eden bir insan, başkalarına karşı olan kötü davranışlarının %50'sini, %51'ini hatta devre dışı bırakmıştır. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşmüştür nefs tezkiyesinde. Nefsinin kalbinde hala %49 karanlıklar olacağı için davranış biçimlerinin yaklaşık olarak yarısı başka insanların huzursuzluğuna ve üzülmesine sebebiyet verecek olan davranışlar olacaktır. Ama nefs tasfiyesinde o kişinin nefsinin kalbi %100 fazıl ve %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Bütün davranışları pozitiftir. Yani başka insanları huzura ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan, onları memnun edecek olan davranışlardır. Onları huzursuz edecek olan davranışlara Allah Teala müsaade etmez. Bu Allah Teala'nın müsaade vermemesi sebebiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Allah Teala'nın müsaade vermemesinin sebebi o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemekte o kişiye yardım etmiş olmasıdır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlın %49 rahmet ve %49 fazıl, %2 rahmet olarak kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının işgal etmesidir. Zikir adlı bir işlevle gerçekleşir bu. Zikir de farzdır. O kişinin nefsinin tezkiye edilmesi, bu farzın gereği olan yardımı Allah'ın yapmasını, gerçekleştirmesini ifade eder. İnsanlar günde yaklaşık olarak 2 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirler. 7 kat cennetin üçüncüsüne de ulaşmak imkanının sahipleri kılınmışlardır. Bir hiç karşılığı olarak, sadece bir dilek karşılığı olarak. Kim Allah'tan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuştur? Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesiyle kişi bir defa cennet saadetini garantilemiştir. Üçüncü kat cenneti garantilemiştir. Sonsuza kadar cennette olacaktır. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu yaşayabilmesi gene Allah'ın bir emrini yerine getirmesiyle mümkündür. Allah Teala o emri o kişiye, o kişi mutlu olsun diye vermiştir. Nefs tezkiyesi yapmak.
Ve garanti etmiştir bunu da. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka nefsinin kalbine %51 nur birikene kadar o kişiye zikri Allah yaptıracaktır. O kişinin zikri devam edecektir. Allah Teala ona yardım ettiği cihetle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah ile olan davranış biçimlerinizin dizaynında Allah'ın sizin mutluluğunuz için hep yanınızda olduğunu göreceksiniz. Siz zikrinizi arttırın, Allah Teala nefsinizin kalbini nurlarla donatsın. Öyle ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. %98 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. İşte o nokta sadece sizin mutlu olduğunuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız nokta değildir. Başkalarına da bütün gücünüzle mutluluk ulaştırdığınız noktadır. İnsanlar sizin dostunuz olmuştur. Belki başka bir ifade kullanmak lazım. Siz insanlara mutlaka dost olmuşsunuzdur. İnsanlardan da bir kısım size dost olmuştur. Sizi tanıyanlar, sizin onlara yaptığınız o güzel davranışların karşılıksız kalmamasını temin ederler. Sizi tanıyanlar, size en güzel davranışları sergilerler. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli sizin olacaktır. Onun için Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah Teala zikir adlı bir müesseseyi insana farz kılmış. Neden? Çünkü mutluluğun giriş kapısı zikirdir. Zikirsiz bir mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Kişinin mutluluğuyla zikrin oranı bir denge içerisinde aynı istikamette gelişir. Kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetlerin yerini artan bir fazıl birikimi alacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl ulaşacak, %2 de rahmet nuru ulaşacak. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteşem dizayna kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Çünkü biz sadece mutlu olmayı diliyoruz. Onun üzerine Allah Teala mutluluğun yarısını derhal bize hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Neden karşılıksız diyoruz? Kişi namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ve Allah'a ulaşmayı dileyecek ve zikir yapacak. Bunları hepsi insanlar kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar ama aslında onların hepsini onları benimseten, sevdiren ve tatbikata sokmalarını vücuda getiren Allah'tır.
Nereden bunu çıkartıyoruz? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı gerçek anlamda dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Her ne kadar biz mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır diyorsak da aslında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapması zevkini veren Allah'tır. Zikrin karşılığında da o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını o kişinin göğsüne gönderen, göğsünden kalbine yol açan gene Allah'tır. Kişinin talebi üzerine kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Allah'tan gelen nurlar o kalbin içine girebilsin diye. Sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, dilerse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Ve o kişinin göğsünü İslam'a yani Allah'a teslimi açar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhu Allah'a teslim olur. %81 nur birikiminde fizik vücudu Allah'a teslim olur. %100 nur birikiminde nefsi Allah'a teslim olur. Ve o kişinin iradesini Allah-u Teala davetede teslim alacaktır. Orada artık kişi zikrin sahibi değildir. Zikri külli irade tarafından devam ettirileceği için artık o kişi zikirde değildir. Gene Allah kelimesini iç dünyası kesintisiz bir şekilde söyler. Ama artık onun iradi yapısı buna kumanda etmiyor. Külli irade bu konuda hüküm ferma olmuş ve kişinin iç dünyasındaki Allah, Allah, Allah diye devam eden muhtevayı artık o tamamlıyor. Burada farklı bir unsur var. Buna tesbih diyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden herkes zikri aşar, tesbihe geçer. Otomatik bir müessesedir. Ki bu nokta kişinin iradesinin Allah-u Teala'ya teslimi, Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap etmesini ve onu irşat makamına getirmesini intac eder, sonuçlandırır. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki şey artık kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Nefsinde afet yoktur ki başkalarını kendisine düşman bilsin de o da onlara düşmanlık etsin, intikam alsın. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. O kişinin nefsinde afet kalmadığı cihetle, %98 fazla %2 rahmet nuruyla nefsinin kalbi tamamen Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle, bu kişi hiç kimseye düşman olamaz,
Çünkü kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin topu, bütün afetler yok olmuştur. O kendisine düşmanlık edenleri de sever. Gizli gizli yapılan düşmanlıkları da bilir ama onları da sevmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ne istiyor? Son derece açık değil mi? Bir insanın dünya saatinin yarısını ve üçüncü kat cehennemi elde etmesi, o kişinin bir tek talebiyle Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. O kişi sadece Allah'a münaki olmayı diliyor. Karşılığı Allah Teala tarafından ödenerek, o kişinin normal bir hayatı varsa, mesela 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah'ın müdahalesiyle ulaştırır. Allah'ın devreye girmesiyle ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Allah bizleri çok ama çok seviyor. İnsan adlı mahluku onun en üstün mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar! Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrinize amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şeyi. Onların hepsini biz yarattık diyor Allah Teala ve sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı neler varsa, yarattığı her şeyi insanın emrine vermiş. Bir başka ifadeyle insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın en üstün mahluku olan insan, neden üstündür acaba? Üstünün arkasında Allah'ın ruhuna sahip olması vardır insanoğlunun. İnsanoğlu Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah'ın ruhu insanın kendi ruhu sandığı şey aslında Allah'ın nurudur. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan ruhundan üfürdü diyor. Allah insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah'ın olan bir ruhun sahibidir insanoğlu ama bu sadece bir emanettir. İşte Allah Teala ruhunu bütün insanlardan geri istiyor. O ruhun kendisine ulaşabilmesi için onlara bir mükafat veriyor. Bütün insanları mutluluğun %51'ine kadar Allah ulaştırıyor. Ki o insan kendisinde olan emaneti
ruh emanetini o emanetin sahibine teslim etsin. Nisa 58'de Allah Teala "İnna Allaha ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha" buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi emreder. İade etmenizi, tevdi etmenizi, yani sahibine geri vermenizi emreder diyor. Ama emanetleri çoğul olarak kullanan Allah Teala emanetlerin sahiplerine demiyor. O emanetlerin sahibine diyor. Sahibi bir tane. O Allah. Ruh emanetini istiyor. Fizik bedeni istiyor. Teslim almak istiyor. Ruhu teslim almak istiyor. Fizik bedeni teslim almak istiyor. Nefsi teslim almak istiyor ve iradeyi teslim almak istiyor. Böylece ortaya çıkan bir insan hüviyeti var ki o Allah'ın tasarrufunda oluyor. En üst seviyede devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendi iradesiyle bir karar vermesi, bir şey yapması mümkün değildir. Ama onun dışındaki herkes irade teslimini gerçekleştirir ve irşat makamına tayin edilir. İradesi Allah'a teslim olan insanlar Allah'tan devamlı sormak durumundadırlar. Ne yapmaları lazım geldiğini devamlı Allah Teala onlara cevap verir. Onlar sormadan da Allah Teala nereye gitmeleri, ne yapmaları lazım geldiğini devamlı olarak söyler. Buradaki teslim, teslimi külli ile teslim değildir. Teslimi külli de iradenin de Allah'a teslimi ve ondan sonra sadece Allah'ın direkt olarak o kişiye kumanda etmesi söz konusudur.

0: İraden teslimi, mürşitler için değil, yaşat makamına tayin edildikten sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmedikçe hiç kimse irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ulaşamaz. Burada memur ve mezun kılınmak, mezun olmak kendisine izin verilmek demek. İzin kelimesi ve mezun kelimesi, mezun izin alan demek. İzin de verilen bir yetkiyi ifade eder. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o irşat makamına tayin edilir irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Buradaki muhteva ne? O kişi Allah'ın emirlerini alacak devamlı ve Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bu sebeple memur her an Allah'tan emir soran ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren bir kişi. Devrin imamları ise tasarruftadırlar. Yani onlar Allah'ın emredip onun emrini alan, o emri yerine getirenler değildir. Onlar direkt olarak Allah'ın emirlerini bizatihi Allah'ın yaptırdığı insanlardır. Onlar tasarruf altındadırlar. Her devirde sadece bir tek kişi tasarruf altında olabilir. O devrin imamıdır. Sadece Resul olabilir, yani Veli Resul olabilir devrin imamı. Ama bu asaleten bir görev olamaz. Vekaleten devrin imamlığı görevini üstlenebilir. Asaleten devrin imamları sadece nebilerdir, yani peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamberler için kullanılmıştır. Hz. Musa için, Hz. İsa için, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, ondan evvel Hz. İbrahim için, Hz. Nuh için nebi kelimesi kullanılmıştır. Ama peygamberlerin asli unsuru, onları diğerlerinden ayıran hükmü nübüvvettir, peygamberliktir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Dünyadaki ve kainattaki en ağır sorumluluğu taşıyan insanlar onlardır. Ama iradeleri Allah'a bağlandığı için sorumluluk onlara hiçbir zaman ağır gelmez. Çünkü Allah'ın tasarrufundadırlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bütün devirlerde huzur namazını imamsız bırakmayacaktır. Hep huzur namazının bir imamı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu cihetle, nübüvvet onunla hitam olduğu, sona erdiği cihetle artık huzur namazının imamlarının nebi olması mümkün değildir. Veli olarak devam edeceklerdir. Ve hepsi insanların mutluluğu için çalışmak üzere Allah-u Teala tarafından eğitilirler. İnsanlar onlara kızabilir, öfkelenebilir, hakaret edebilir, ama onlar kendilerine öyle yapılıyor diye öyle yapanlara kızmazlar, öfkelenmezler. Onlardan intikam almak akıllarına bile gelmez. Tam aksine onlara acıyarak, onların da kurtulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Bütün ümitleri kendilerine kötülük eden insanların da Allah'ın hakikatlerini öğrenerek mutluluğa ulaşmasıdır. Onları o hedefe ulaştırmak için hayatlarını vakfederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey budur. Ne zaman herkes başkaları için yaşarsa, kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, o zaman o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir konuda onun şahsi menfaati olamaz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşadığı cihetle en çok mutlu olan odur dünya üzerinde. Çünkü başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah Teala sizi de o kadar mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk kadar siz mutluluğu yaşarsınız. O zaman neden bir insana, iki insana da diğerlerine değil, herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Hiç kimse karşınızda olmamalı. Siz isteseniz de istemeseniz de insanların bir kısmı karşınızda olacaklardır. Sizi önce anlayamayacaklardır. Öğrendikleri yanlış ilmin karanlığı altında sizi suçlayacaklardır. Belki söylemediğiniz sözleri size yakıştıracaklardır. Çünkü şeytan tehlikenin nereden geleceğini biliyor. Sevgili kardeşlerim, artık uzak değil, yakın bir gelecekte dünyadaki bütün karışıklıklar bitecek, savaşlar sona erecek ve dünya bütün insanların mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacakları yeni bir dünya olacak. İşte o günlere doğru ilerliyoruz. Elbette son bir savaş olacak. Ama sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde dünya sonsuz bir mutluluğun içine ulaşacak. Sonsuz bir mutluluk içinde yeni bir dünya hayatı oluşacak. İşte o devir mutluluk devridir. Huzur devridir. Allah Teala'nın istediği gibi bütün insanlar nefs tezkiyesini öğrenecekler. Nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler. Ve nefretin bütün boyutlarıyla yok olduğu, sadece sevginin yaşandığı yeni bir devre ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o yeni devrede sadece mutluluklar söz konusu olacaktır. Saadet söz konusu olacaktır. İnsanlar birbirlerini Sevmeyi öğrenecekler, nefret unutulacaktır. İnsanlar Allah'ın doğrularını öğrenecekler ve yaşayacaklardır. Nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler ve düşmanlıklar bitecektir. İnsanların bir hedef olarak bakmaları lazımken, ne Allah'a ulaşmayı dilemek artık insanlar için bir hedeftir, ne mürşide tabiyet, ne de ruhu Allah'a teslim etmek. Üstelik hepsi de farz kılınmış ve insanın bir dileğiyle Allah Teala hepsini o kişiye teslim etmeye hazırdır. Bu mutluluğun yarısıdır. Nefsin kalbi yarı yarıya aklanabilir. Ama ötesi zor da olsa ötesi bu konuyu tamamlamaktır. Nefsin kalbinde hiç afet bırakmayıncaya kadar daimi zikirle ve neticede tesbihle, iradenin teslimiyle, mutluluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşaması Allah'ın hedefidir. Bir insan daimi zikre ulaştığı an mutluluğu bütün boyutlarıyla zaten yaşar. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki başka insanlara kötü davranabilsin kişi. Herkese en güzel şekilde muamele eder. Herkes onun dostudur. Ona kötülük yapanlar da onun dostudur. Hep o kötülük yapanlar için o Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, onun da kalbini afetlerden temizle. Onu da mutluluklara ulaştır" diye hep dua eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin ilk devirlerinde kendisine taş, toprak atanları gördükçe Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyordu. "Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı." İnsanlar bilmedikleri için cehlin verdiği bir taassupla ve cehlin %100 nefslerinin afetlerine tabi kıldığı için insanları, onlar hem kendilerine düşmandırlar, nefs tezkiyesi yapmadıkları için bütün ömürlerini huzursuzluk içinde geçirirler, hem de etraflarındaki insanlarla hep anlaşmazlıklar içindedirler. Oysa ki nefs tezkiyesini yaptıkları zaman bu anlaşmazlık yarıya düşecek, tasfiyesini yaptıkları zamansa hiç kalmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmalısınız. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamalısınız. Düşmanlarınız ve düşmanlığınız kalmamalı, sıfırlanmalı. O zaman huzursuz, sıkıntılı bir ortamda siz onlar gibi huzursuz ve sıkıntılı olmazsınız. Onların da sizin gibi olması için nefslerin afetlerini en azından yarıya indirmeleri için hayatınızı adarsınız. Ve görürsünüz ki başkalarına yardım ettiğiniz sürece, başkaları için olduğunuz sürece mutluluğu en üst boyutlarda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah için olmasını, başka insanlara yardım için yaşamasını, onların mutluluğu için hayatını vakfetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir muhabbeti bekliyor ve siz hemen bu spektrum dediğinizde konuşmanızda senden gibi muhteremizde dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizde başka kemerciyor. Tekrar mübarek edilirken son sözü müşterimiz ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın maliki ve mükemmeli ya Cenab-ı Hakk'a ya Cenab-ı Hakk'a sağlıkan bakayım. Sırasa gözün arama tanehin kayyumun kurbanın arasla asbim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki biz siyasetin dışındayız. Siyasetle bir ilişkimiz yok. Ama içimizde demokratik açıdan ciddi olaylar cereyan ediyor. Siyaset açısından değil ama adalet açısından bu konuşmayı yapmak mecburiyetini duyuyorum. Ülkemizde bir parti dini inançları sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Bu Türkiye demokrasisine bir lekedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabalarının en önemli merhalesinde Türkiye bir büyük gaf yapmıştır. Bir partiyi inançlarından dolayı kapatarak. Sevgili kardeşlerim, bir ülkede idare edenler milletin çoğunluğuna karşı hüküm ferma olamazlar. Bu uzun süre devam edemez. Bu ülkede insanların çok büyük bir kısmı inananları oluşturuyor. Adalet mekanizması Türkiye'de ciddi bir yara almıştır. Gerekçeye baktığımız zaman bir büyük korkunç bir hayal sukutu ile karşılaşıyoruz. İlahiyetinin karşısında olmakla irticayı temsil etmekle suçlanan bir grup insan milli irade tarafından seçim sandıklarında hukuka uygun biçimde seçilen insanlar adalet mekanizması tarafından cezalandırılıyor. Bu adalet değildir. Bu adaletin çiğnenmesidir. Bildiğiniz gibi yıllardan beri siyaset konusunda hiçbir şey söylemedik. Ekonomi açısından durum değerlendirmelerimiz, konuya siyasi yaklaşımımıza hiçbir şekilde açık kapı vermedi.
3: Hep siyasetin dışında kaldık.
4: Sevgili kardeşlerim, özellikle demokrasi adı verdiğimiz sistem halkın serbest iradesine dayalı bir seçim sistemidir. Ve milli irade görev yapmıştır. Bir takım insanları parlamentoya göndermiştir. Ve Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. O insanları Büyük Millet Meclisi'ndeki görevinden uzaklaştırmak etkisini görüyor kendisinde. Siyasi açıdan meseleye insanlar nasıl bakıyorlarsa bakıyorlar. Bizi hiç mi hiç enterese etmiyor. Ama adalet açısından bunu protesto ediyoruz. Bu bir adalet değildir. Adaletin çiğnenmesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir ülkede demokrasi ya vardır ya da yoktur. Bu var olduğu, var sayılan demokrasi bu kararla, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla ağır bir leke kalmıştır. Ağır bir darbe yemiştir. Milli irade bir mahkeme kararıyla ayaklar altına alınmıştır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye daha evvel Refah Partisi'nin iktidar olduğu bir devre yaşamıştır. Ve insanları korkuttukları şeyler, hanımların başlarını zorla bağlatacaklar, insanları seçilerle dolaştıracaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar sözlerin hiçbirisini gerçekleştirilmediği, böyle bir şeyin mümkün olmadığı bir kesinlik kazanmış durumda. Önce o parti kapatıldı. Onların yerine yeniden gelenler olacaktı elbette. Bu memleketi idare edenler, sizlere sesleniyorum. Halkın kalp yapısını değiştiremezsiniz. Çoğunluk sizler değilsiniz. Çoğunluk onlar. Bir gün çoğunluk olduklarının idrakine varacaklardır. O zaman onlara bu tarzda zulmedilmemesi gerektiğini öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konuda derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayır, siyasetin içinde değiliz. Siyaset açısından konuşmuyoruz. Ama adalet açısından hayır, hayır, hayır. Bir haksızlık söz konusudur. Adaletsizlik söz konusudur. Ve hayatımızın her devresinde adaletsizliğe mutlaka karşı olduk. Artık demokratik ülkelerden hiçbirinde bu tarz bir eyleme müsaade edilmez. Anayasa adına anayasayı adaletsizliğe bir vasıta olarak kullanılmış görüyorum. Ve böyle bir davranışı inançlarından dolayı bir partinin kapatılmasını, Türkiye tarihinde demokrasinin bir kara lekesi olarak kabul ediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkiye'de adalet mekanizması ağır bir yara almıştır. Ve Türkiye, Avrupa Birliği'ne girme şansını daha uzun bir süre bu sebeple bir defa daha kaybetmiştir. Ve Türkiye'yi idare edenler kendilerine yazık etmiştir. Ne olmuştu bir refah devleti iktidarında? Rüşvetler kalkmıştı. Ülkeyi idare edenler rüşvet almadan da görevlerini sürdürebileceklerini ispat etmişlerdi. AK Parti devrinde Allah'a en yakın olanlar belki başka devrelerden çok daha fazla baskı altına girmişlerdi. AK Parti'yi idare edenler tarafından bunlardan birileri de bizler. Ama bu onlara karşı ihtiyar duymamıza sebebiyet vermez. Herkes kendi inançlarının, kararlarının neticesini tatbik eder. Öyleyse ne demek istediğini anlıyor musunuz? Refah Partisi devrinde Allah'a yakın olanların başka zamanlardan daha fazla sıkıntı içerisinde yaşadıkları bir vakadır. Ama bu vakıa onun bir devamı olan Fazilet Partisi'nin kapatılmasına, göz yumumuza hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Bir gün onlar da doğruları öğrenecekler. Ülke bir sıkıntılı devre girmek üzere. İstifalar meclisi düşürebilir. Yeni bir seçim mutlak gereklilik olabilir. Böyle kritik noktalarda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi sağduyulu hareket etmeye, sükunete davet ediyorum. Bu günler gelir ve geçer. Yaralar sarılır. Ümitsiz olmak için sebep yok. Eğer bu halkın, bu ülke halkının bir kısmı o milletvekillerini seçmişse, o milletvekilleri o parlamentoda görüşlerini göre göre görev yapabilmek yetkisinin sahipleri olmalıydılar. Sözlerimizi uzatmayacağız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Bir defa daha politikanın dışında olduğumuzu kesin çizgilerle vurgulayarak ama adaletsizliğin karşısında olduğumuzu da. Allah-u Teala'nın hepinizi bu adaletsizlikleri unutma noktasına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kamuoyu, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salam ve aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen

O sevilir, ona aşık olunur, ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder, her an kendisini gösterir, her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, işte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait? Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel.

Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır: dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir.
Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin maviliği arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman.
Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay
onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır, nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep O Allah'tır. Gözünüzün
ilk açıldığı gün ayar gördüğünüzü zannedersiniz. Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün.
Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmasanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz, başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler bunları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül günüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır, bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun, veçin, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve için hepsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah-u Teala yaptırır. İşte Risalet Müessesesi, işte devrin imamı olmak, bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah-u Teala'nın uygun gördüğü

kuludur. Azatsız köle, Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi, kendisine ait olduğunu, evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah-u Teala'nın nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a teslim eden bir kişi için Allah-u Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazında huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın

vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki Resullerden birisi asaleten görev olarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu zahiri içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah-u Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde Risalet müessesesini göz önüne sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz.
Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaidelere riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşid tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da Seyri Sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitretin müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu sitretin müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah-u Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buralanan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla
Bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi huvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o, hüve işte o el-hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah Teala bize diyor ki bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi huvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan
Her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu alay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer üç tane profesör arkadaşıyla beraber dört kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah-u Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onlara bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz.
İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı. O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz. Düşmanlık yapamaz. Kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, bu seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala Resullerine, Allah Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabuğu olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Böyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim,
Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an alan tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kalsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salamu.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok. Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hz. İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde üç ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. Üç kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. Üç dinde aynı din. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hz. İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, dört tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve enibi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azabe.
üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak, onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize. Şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı, o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan, hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti
ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir üçü de. Ve Hanif dinin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 safayı ve 4 teslimi yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilek de onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah Teala insana verilen bu mahluklarının hedef tayinini yapmış. Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan
Fizik bedeninizin içinde bulunan nefsten ve şu gördüğünüz baş gözle görülebilen fizik vücudunuzdan üç ayrı vücuttan oluşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir dördüncü faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse, aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse, ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse, fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız, nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanının sahibi olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah-u Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları buna paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah-u Teala
bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi iştiva eder, seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşâ'ü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünib. Münib olan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden vareste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur.
Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak.

Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. Üç tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana boya bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin, kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin mimarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü. Üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor. Sonlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72

fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var, diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabii. Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor. O dalalette olanların, herkes dalalettir başlangıçta. O dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah Teala diyor ki isteyin vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. Yedi tane gök katının açılmasında nefsi emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mülhime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle yedinci gök katına ulaştırarak yedi alem geçtikten sonra Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına
ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs teskiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğuna, mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs teskiyesi yapar. Ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah Teala size ruhundan üfürdüğü için ve dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik, onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, bu konuda vazifeliyiz. Ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman bütün dünyada sulhü ve sükunu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki dinlerin mensupları anlayacak ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepinizin mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı öylesine kalbimizden, öylesine çok arzu ediyoruz ki hem Allah Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz, sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları.
Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala'nın hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sizin dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepimizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizim sadece radyo bendilerimiz bir devre, sonra bilgisayardan bilgilere ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükür ederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanım artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyeni, hamd etmeyeni kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması. Mutluluğu günü günle el ele Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek ve büyükleri Allah'a ayrı ayrı Allah-u Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dinin dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimize istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefinize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, evet evet bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne olduğunu sevgili kardeşlerim, eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır, şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Hiçbir anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu deneyimi bana bu güzelliği sevgili kardeşlerim namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız, hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadarısı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki, sadece seslemeyeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tanım yaparsanız, bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda

dünyanın neresinde olursanız olun, bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa, bulunduğunuz konuma göre, yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûa kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükûu, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü hudum namazının imamı kalbindeki sosla namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar. Aynı anda rükûa eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar ve kıyamdan sonra İmam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır. Aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz. Orada olacaksınız. O zaman uzun namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Allah oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınızda namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu yavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan saklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Ve asırlar boyunca İblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onların içine, doğruyu söyledikleriniz ve nedenlerin içine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Siz

Ve yedi tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedi safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Birinci safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunda sondaki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranında paralel olarak her yüzeyinizin birikiminde ruhunuz bir katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik hakkı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra da kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik gücünüzü de Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde İrşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son nefes olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu buna ver. Hazreti Ömer bunu da bakıyor kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hem ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetlisi o bir bardak sudur.
o en kıymetli suyu başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın yedi safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, senin dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki, yaşanan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayet vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. El ele, gönül gönüle, yerli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanetin olalım. Ve soralım birbirimize sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. İşte ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum. Zor şartların içindeyseniz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranın millet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan Allah'ın evliyasıdır. Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, yedi tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bu şerefe sizleri erdirmiş.
hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sarsılan, onu inkar eden, onu düşmanlık eden, üzerine taş atan, kişilik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanisim olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sürün çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdetimizi sürünün sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Yetmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk yöneticisi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyorsunuz kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı? Üzerinize bunların hepsini kılmış. Dolayısıyla Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederken ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet kutusu, bir mutluluk kutusu olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyeti olduğunu da. Neden? Eğer Allah-u Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de el ederek davet ediyor. Hazreti Allah-u Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emanetine Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah'a Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık duruyorsa, davet edilirse, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların ilk defa bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız?
nasıl yapacaksınız da hem cennet sahibinin hem de din unutulunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var, o Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı bilecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı bilebileceği hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah-u Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş, geri kalanların gideceği yer neydi ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyince? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sayısının Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri, bütün sahabe. Hepsi Cihat-ı Fakaya ulaşmış, İrşad makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık. Sevgili kardeşlerim, şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstü bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı.
öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu istikamette Allah-u Teala'nın çocuklarına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört yaşı mamur olarak daya daya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar müşmüş diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecburiyetim yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı, bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun zulmesinde isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet söylemeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun suratınız takiminde, nefsinizin suratınız takiminde, iradenizin suratınız takiminde. Her şey öylesine güzel. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız, aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah-u Teala. İşte o gün onları diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetçe icabet ettiniz ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da
sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kinli insanlar, düşman insanlar, sakın sizi aldatmasın. Tüm nefsinin afetlerine tabi ise, bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şey yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır İblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunuzdan ederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah'a garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen söylemeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah sana yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi söz konuşsa onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsini dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızı açık edilmiştir. Çünkü hiçbir ilim üniversitesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda bütünümüz ilahiyat vazifesine etimiz ilahiyat sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz.
Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir teklifle

en çok seni seveni, seni en çok seveni böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Soru mu? Soru manasını söyledik. En çok seni severiz. Biz çok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevdiğimizde ise benimle beraber insanlardan da birçok seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesini en çok seni seveniz şeklinde dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor? Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar. Kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asıl saadete yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akilet mutlaka gününüze dönüşür. İşte o gününüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı Saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de Asr-ı Hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağrısı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki sabredeki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor. O yer kainatın hacinidir, geridir diyor. Alemlerin hacinidir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye akşam

keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Evet, bunun bir sorunu olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince, nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın ama gördün ki mutlu olamadın. Şimdi diyor, seni yaratan Allah'ın sana verdiği soygunu uygula, o zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı diler. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şöyle çıkmış insanların karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı bileyim, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü katkınetimize vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din arasında bu konu mevcut değil. Sadece onun mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhasını da İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi kaldı olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu İblis var ya, İblis korkunç seçili varlık. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirecek. Onun mahiyeti de biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafaza Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokatıdır. Acıtmak için değil miyiz? Ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı bilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de bunu nasip ediyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında suç ve sıkın içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Pekala iç dünyamızda nefsinin ve ruhunun devamlı kavgada bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde
Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her yüzde yedi nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve yedinci kattan yedi tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk gösteririz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat yönetim sahibi oldunuz. Düşünün kafa sevgili kardeşlerim. Hayatta sizin özünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah'a sana gözlerinizdeki canlısını aldı, kulaklarınızdaki nasları aldı, kalbinizdeki esinleti aldı, yerine ihtiyaç koydu. Rahim etmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin bir kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize bir yerini açtı. Ve size huşuya ulaştırarak müşidinize vasıfı ulaştırdı. Gösterir müşidinize. Diyelim ki Hazreti Muaz'ını kızdınız, sordunuz, gördünüz. Allah inanmadınız. Hadi can dediniz. O değildir. Olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Burnunuzu sırta sırta size duyacaktır ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları iyi bilseniz o zaman bu zamanlı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Allah'ın mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizden yaşayacaksınız. Onları da sizden yaşatacaksınız. Onları söylerseniz derler ki size evliya mıdır hocam? Bundan 150 sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin şekilde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğiniz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak konuşayım biz bu insanlara? Onları mutlu etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki
Allah sözüyle söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor İblis. Öyle diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ettim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, niyetinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, cennet dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alımları açıp yüzleri pak kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolculuğu. Sizi Allah'a doğru yol almak olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet sayesine hem dünya sayesine ulaştırsın. Hepinizi rüzgün ayın kılsın. Dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Rızanın en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için yasak ettiklerinde mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz, o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah-u Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer, dilediği an vücudunuzu terk eder, terk edip gider, dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an, dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevme hastası yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kaim kıldık diyor Allah-u Teala. Kam ettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuz da Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuz da nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh, o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı diledikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır. ve de ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi, bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bunlar, bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade edemeyenlerdir, etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayetiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve hikayetteki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız, sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşit sevgisi veririm ki o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşit sevgisidir ki kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi deryada kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru serüsük isimli bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir buçuk metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru serisülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için, insan olarak yaratmış. Bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta 2 bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili arkadaşlarım, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, bukağalarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiyi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü, üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan, 7-8 aylık bir devre sürer bu, ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür, o zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık zaman devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir de kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki yaşayamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah-u Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum.

0: Vater.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır.

Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetler azalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir. Mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar. Ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir

alan var nefsinizin kalbinde, %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasletiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte. Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam, ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır.
Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması haline. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında
200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi, madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır: fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekindeti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu, göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesini alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşidine de ulaşmışsa, o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah-u Teala
mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala, yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabi buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır. Ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle. Kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var.
Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1/5'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka 3. kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, 3. kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider.
Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs teskiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi, nefsinin kalbi zaten %100 fazlalarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda
20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hani fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır.
ruhun haklı sebebi

Muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye

Siz de düşünün, yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Man rahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahman, errahim, malik. Eyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. Ve kazanırlar. Çok para kazanırlar. Ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider.

hiç düşündünüz mü? Paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal. Paranız çok. O kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız. Hepsi sizin. Ama bir tanesinde oturabilirsiniz. Geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kiraya vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse, a benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil. Şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne ka köfte, o ka ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatınız neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor, yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır, benzemiyorsun da yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayırım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu.

Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne. Ruhunuzda uyum. Nefsinizde nefret. Ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasletlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine
devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz, biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey Allah-u Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü't talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber, nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler. Ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah-u Teala
öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da taviyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Gesekatifileri ise işlemek istemeyecektir. Mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için Allah Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi
Şiat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuş da nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız.
Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa, siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görmezsinizdeki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor. O zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzun mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah-u Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinizde bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı. Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime.
Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah Teala'nın amenü olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışlarla donatıldınız ki, bu yanlışların hepsinden sizleri kurtarabilmek öyle kolay bir konu değil. Size din öğretenler, dinlerini bilmedikleri için haklı olarak öğrendikleri kadarını öğretebileceklerdir. Ve o dar alan içerisinde hüküm vereceklerdir insanlar hakkında. Ahkam keseceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, geniş kitlelere İslam dini hakkında öğretiler, hakikatin o kadar küçük bir bölümünü almış ki muhtevasına, onunla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu saydığımız faktörlerden hiçbirinden de kurtulması mümkün değildir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir. Bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Öyleyse yanlışlar üzerine bina edilmiş bir İslam, bütün dünyada İslam'ı öğreti olarak
öğretiliyor. Ama sevgili kardeşlerim, İslam kurtarıcı boyutlarının hepsi budanmış, kesilmiş, kuşa çevrilmiş bir hüviyette. Hiç kimseyi cennet saadetine ulaştırması mümkün olmayan ve dinini yaşadığını zanneden insanları cehenneme götüren bir hüviyet kazanmış. İslam'ın beş şartı sebebiyle. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır. Derler ki İslam silm kökünden gelir. Bu kökünde temeli İslam'dır, yani teslimdir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve beş tane şartı vardır. Bu saydığımız beş şart. Biz evvelallah bu beş şartın hepsini yerine getiriyoruz diyorlar İslam olduklarını iddia edenler. Öyleyse İslam teslim olmak demek olduğuna göre, beş şarttan oluştuğuna göre, biz de beş şartın hepsini yerine getirdiğimize göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Hay Allah razı olsun. Çok güzel teslim olmuşsunuz. Peki sorması ayıp olmasın ama neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Dört teslim içerir İslam. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Acaba ayıp olmasın ama sorması, bu dört tane teslimden hangisini gerçekleştirdiniz? Tıs yok. Hiç cevap yok sualinize. Sevgili kardeşlerim, neden acaba İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor? Her şeyimizi yok etmiş iblis. Allah ile ipleri koparmış. Sevgili kardeşlerim, İslam yedi safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemediği kişi, dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar, bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla, en az 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için, şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden. Ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman üçüncü kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizin elinizde, zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviniyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah-u Teala sizi birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, işte saadet adına, mutluluk adına söylenenler bu standartları mutlaka içerir. Kur'an böyle söylüyor ama insanlar, özellikle din öğreticileri, Allah'ın bu söylediklerinden haberdar değiller. Hidayetten haberleri yok. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti ikinci hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması üçüncü hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Nefsini teslimi beşinci hidayet. İrşad olması altıncı hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi yedinci hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman nihai kullukta, hakkal yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz. Cennetlerin en üstünü. Yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın bileşik kaplar kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar bileşik kaplar kanununun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor, ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim,

tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa, bir başkası, belki ki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız, böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsınız, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz, bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren, bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız, daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız, bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle, dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim?

seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam, peşmekan hediyeyi mi alsam, hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim. Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile, o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz, birinci alternatif çok beğendi ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz, teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz, hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız. Düşünmeye başladınız. Bu da 2 saat sürdü. O 2 saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluk ulaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına 1 saat harcayarak. Ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın.
İnsanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz. Ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok. Sadece üçgen var. Şeytan nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluk ulaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk. Azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle, ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar.
ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada. Neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle
onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuuraltı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuuraltı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuuraltı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsanız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu?
Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için, nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği, nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir. Başkalarına
güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor.
Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış. Kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ha, şuradan kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi,
aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla, hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levvamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefsi tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek. Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil.
Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Beden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Bu sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu umutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebeplerin hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız daha harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için her şey aslında Allah-u Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak,

Bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için içkiye hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah-u Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan
men eden bir dizayndır. Allah-u Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir. Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sıfır.

arasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte insanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrol altına alır. Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz

iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınız üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını iki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinizi en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur, sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulvi makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu
yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarını alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi, nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. O tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken, bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar bunu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim. Bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de
Her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca kanunu neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta? Başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetler dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a ve eğer kişi hamlesine devam ederse 0'a indirecektir. Nefsinin kalbi 0 afetle
dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak sadece bir tek dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb, başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb, fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb, o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan, nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir. Zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik, bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın söylediklerini işitmektedir, Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları.
Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gayet suresinin 7. ayet kerimesinde. O bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir ehline insanlar sorduğu zaman zikir ehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah-u Teala ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor. Yasaklarına da, yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala İnsan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum. Ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları
dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala.
Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsaline de verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm. Ve Allah-u Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki, ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde 1. Şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri, gene bütün kelimesini kullanacağız, bütün insanları cehenneme taşımak, kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak, iblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin, cin şeytanlar. İnsan şeytanlarda var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır.
Kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı, herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar, insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz karar verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği aklınıza geldi. Şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz.
sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman kararı vermeden önce bütün delilleri bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün ve bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Ve siz de onunla alay edebilirsiniz. Onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü. Allah dilediğini kendisini seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a onu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz ona alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta
Ona kalmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, İşte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gaya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız.
Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah-u Teala

endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblisle olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. Bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin, yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse

derecede sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır. Bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Ama kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizedir. İşte kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah-u Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı
dolacak. Hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de, hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah-u Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol, kalbindeki durum ne olursa olsun, eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah-u Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah-u Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah-u Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi, Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor.
ve bunun şartlarını hazırlamış, herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz, ondan hoşlanırdınız, onu severdiniz, ona aşık olurdunuz, sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim, ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cennetime alır, 4. kat cennetime alır Allah Teala, 3. kat cennetine mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki, eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş, ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz.
Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki: Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a milaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal erenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki:

Bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki

A. İnananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa, hiç sevap yapmamış olan bir insan, kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişinin ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin geleceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse,
o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş, ibadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba İblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri, hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları, onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini, onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse, o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını.
Bir de optimistler var. Ben diyor, İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim. Kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir mahluk olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetini alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî. Onlar tâguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah Teala bizi Allah'a ibadet edelim gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulalım diye göndermiş değil. Allah Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış.
fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim, mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki, Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine. İnanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki, ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah-u Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni, birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim, cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş olan şey son derece açık. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Kur'an-ı Kerim diyorlar, alimler tarafından okunur. Siz bu işi bırakın. Alimler okusunlar, size anlatsınlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak, bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki
o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 Safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah-u Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa 3. kat cenneti onu mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için.

Ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da

Sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda, yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı
karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah-u Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek, onun problemlerine çözüm getirerek, şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak, aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek, onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak, sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir.
Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Vukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak derece kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar, su bulunmadığı için onlara ikram verileni, ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa
Ve sadece bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek, hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşit irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur.
Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, feka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâm makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah-u Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak, yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah-u Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine. Fi, içine. Hi, onun. Onun içine üfürdüm. Min, denden eki. Ruhihi, benim ruhum. Ona, benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide, aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştığı ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatını ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, "Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak, bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum. Ne olur eğer bu sadece bir zan sahene ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Menibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enûbû ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et, 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et, 25. basamak. Nefsini teslim et, 27. basamak. İradeni teslim et, 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak, senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde el ele, gönül gönüle Rabbimizle birlikteyiz. Olur mu böyle, olur mu? Mutluluk müjdesi üzerine böyle bir sohbet hangi şartlarda yapılır? Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayarak yapılır sevgili kardeşlerim. Şu anda mutluluğun doruklarında kardeşlerimiz, biz de Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bu müjdeyi verdiği için. Bu mutluluk sohbeti müjde gününden sonra inşallah sizlere yapılıyor. Sevgili kardeşlerim, önce müjdeyi aldık, şimdi de müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bizden daha mutlu kim vardır ki? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın o kadar büyük nimetlerine mazhar olmuşuz ki. Her an onunla konuşmak imkanının sahibiyiz. Birçok kardeşimiz biliyorsunuz bunu başarıyorlar. Allah-u Teala onlara da hitap ediyor. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sözü bile gerilerde kaldı. Yetmez. Daha ötede bir mutluluk işareti. Bu seferki mutluluk müjdeyi alıyor içerisine. Sevgili kardeşlerim, bir ömür, 72 yaşındayım. 72 yıl geçti hayatımızdan. Sanki dün doğmuşum gibi hissediyorum kendimi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte bu aydınlıkta kendinizi Allah ile birlikte mütalaa edin. O ne yapmamız lazımsa bize mutlaka gereğini yaptırır. Sevgili kardeşlerim, hani sizlere bu müjde sohbeti yaptığımız zaman hayatımızın şu kadarcık kıymeti yok demiştik ya. Neden yok? Çünkü ölümün ötesini yaşadık. Allah Teala bize yaşattı. Öyleyse geriye ne kaldı? Bilinmedik bir şey kalmadı. Bilinmedik bir şey kalmadı sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorsunuz. Kader hücrelerinde bütün gelecek var. Öyleyse bir gizliliği kalmadı. Rabbimiz onu görmemizi nasip kıldı. En son bulmaca onu gördüğümüz zaman çözüldü. Burada bu Risalet nurlarında o olayda Allah Teala tarafından anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde bizden daha mutlu bir insan var mıdır acaba? Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Böylesine büyük bir müjdeyi bize nasip kıldığı için. Hayatımızın son 30 senesi. Kameri takvime göre 30 yıl. Allah Teala'nın kameri takvimi esas aldığını gördük bu ifadeyle. Tam o gün Rebiülevvel'in 12. günü bize bunu Allah Teala hatırlattığı için, bizi müjdelediği için. Şimdi sevgili kardeşlerim, hadi gelin kronolojiye bir bakalım. Neler oldu?
din neredeydi? Allah Teala onu nereye götürdü? Nereye ulaştırdı? Din İslam'ın 5 şartından ibaretti. Hadise hepiniz biliyorsunuz. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapmam lazımsa bana söyle. Cevap: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Girersin. Hadis bu. Bu hadis eksik bir hadis, uydurma bir hadis sevgili kardeşlerim. Bu hadis Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Dikkat edin, hayattayken hayatını yazmalarına hiç kimseye müsaade vermemiş. Böyle olacağını bildiği için vermemiş. Ve de insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun irtihaline belki 100 yıl sonra onun hadislerini toplamaya başlamışlar. Yani en az 4 nesil sonrasından 4 nesil evvele ait olan olayları dinliyorlar. E tabii her şey alt üst olmuş. Bu faktörlerden bir tanesi. Hadislerin insanların ağzında çeşitli şekilde hadis kitaplarında yer alması. Aynı hadis bir Cibril hadisinde Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, meleklerine inanmak, ölümden sonra tekrar dirileceğine inanmak, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Birinde böyle geçiyor. Ötekinde inanmak ve likaihi geçiyor ve Allah'a milaki olmaya inanmak. Bir hadis kitabı, her iki kitapta da yüzlerce hadis var. Bir grup kitapta likaihi yok. İkincisinde var. Daha geri kalan bütün faktörleri aynı olan iki hadiste bile birbirinden farklı dizaynlar var. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. İşte şimdi biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ne kadar sevinsek azdır sevgili kardeşlerim ki Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Hiç düşündünüz mü? Neden Allah Teala bu konuda bir kara cahili seçti bizim gibi? Sevgili kardeşlerim, hayatımızın 40 senesinde, 30 senesinde hiç dinle ilişkili bir faaliyetimiz olmadığı gibi bir devirde de ciddi şekilde solcuyduk. Yani din konusunda bir kara cahil birisi. Elif'i görse mertek sanır derler ya, işte öyle birisi. Allah Teala bizi seçmiş. Bugün anlıyoruz Allah Teala'nın neleri ne kadar güzel dizayn ettiğini. Neden acaba? Neden böyle düşünüyoruz? Söyleyin bakalım şimdi bana. Neden bir kara cahil? Çünkü sevgili kardeşlerim, eğer biz onların kültürüyle eğitilmiş olsaydık, onların sahip oldukları bütün yanlışlarında sahibi olarak Allah-u Teala'nın bu öğretisine muhatap olacaktık. Onun öğretisinin her noktasında da tereddütlerimiz olacaktı. Çünkü bize öğretilenin farklı bir dizaynını Allah-u Teala öğretecekti. Bugün din adamlarıyla Allah'ın Resulü'nün arasındaki anlaşmazlığın arkasında onların dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bu kitapların yazılmasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir dahli yok.
Onun hadisleri insanlar tarafından çeşitli rivayetlerle ulaştırılmış. Onlara dayalı olarak da kitaplar yazılmış. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, Habibim sana Furkan'ı indirdik diyor. Doğrudan yanlışı ayırasın diye. O Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Ve şimdi biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek bu müjdeler gününde, sevgili kardeşlerim, müjdeler gününün akabinde diyelim, ne güzel bir dizayn. Allah Teala bize onların öğrendiği yanlışları öğretmiyor. Onların bütün hatalarını düzeltebilecek olan bir ilim öğretiyor. Kur'an'ı öğretiyor. Hem de Arapçanın A'sından haberdar olmayan birisine, hem de eski yazıyı hiç mi hiç okuyamayan birisine. Sonra işte bir parça Kur'an-ı Kerim'in eski yazısında öğrenmeyi Allah Teala nasip kıldı. Ama hiçbir zaman bu mükemmel bir öğrenim değildi. Ne telaffuzumuz, ne okuyuşumuz bir başarıyı simgelemiyor. Allah Teala isteseydi ne yapardı? Bizi onları en güzel okuyan bir standarda çıkarırdı. Öyle söylüyor Müjde Suresi'nde. İsteseydi Arapçayı kelime kelime bizim hafızamıza nakşederdi. Hayır, bunlara gerek görmüyor. Cahil birisini alıyor. Arapçadan, dinden haberdar olmayan, evvelce oruç falan tutmamış olan, namaz falan kılmamış olan bir dinden, imandan haberi olmayan birisi. Niçin böyle yaptığını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Son derece önemli bir konu bu. Bizim şu andaki mutluluğumuzun arkasında o ilimsizliğimiz yatıyor. Bilgisizliğimiz yatıyor. Onun için bunları öğrenmekte hiçbir sıkıntı çekmedik. Onların bilmediği bu hakikatleri Allah Teala öğretirken sıfır noktasında birisini öğretti. Biz onların bildiklerini bilmiyoruz. Ama Allah'ın bize öğrettikleri onların öğrendikleri ilim değil. İşte farklılık burada. Biz sevinmeyelim de kim sevinsin sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, bina yapacaksınız. Eski bir ev alıp onu yıkıp yerine bir ev inşa etmek mi kolay? Yoksa hiç ortada ev yokken bir evi orada inşa etmek mi kolay? Hangisi kolay? O köhne evi yıkmak, onun yerine yenisini inşa etmek için köhne evi yıkmak mecburiyetindesiniz. Bunun için zaman harcamanız lazım, emek harcamanız lazım. Ama öyle bir şey yoksa evi doğrudan doğruya inşa edersiniz, hem de yepyeni bir evin sahibi olursunuz. Öyle değil mi? Hangi saf bunun aksini iddia edebilir ki? Var mı bunun başka bir izah tazı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar mutluluğu bir arada yaşadığımız bir müjde gününden sizlere doya doya mutluluk açısından bahsetmek istiyorum. Mutluluk dediğimiz şey, şu anda konumuz mutluluk. Mutluluk sohbeti yapıyoruz. Acaba diyorum, şu kainatta şu anda bizden daha mutlu bir insan var mıdır? Ne demiş Allah Teala bize? Demiş ki, bugün müjde günü demiş. Ve sadece tarih vermiş. O tarihe baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılmış. Çünkü o tarihte

Başkanı var. Yazıcıoğlu. Şükranla yad ettiğimiz. Sevgili kardeşlerim, öylesine muhterem bir zattı ki 3 saat süreyle hiç bıkmadan, usanmadan büyük bir zevkle yüzünden, gözlerinden okuyorum zevkini. Bizi dinledi sonuna kadar. Ve o mutluluk akan çehresiyle dedi ki, ben aslında kelamcıyım dedi. Sizin dedi her söylediğinize itiraz etmem lazım dedi. Karşı çıkmam lazım dedi. Ama dedi siz bana dedi kitaplardan öğrendiğiniz bir ilim söylemiyorsunuz dedi. Siz dedi bana Kur'an'ı söylüyorsunuz dedi. Bu bizim için dedi bir ziyafettir dedi. Onun için gittiğimizi de hatırlarsınız. Öyle bir zat ki Diyanet İşleri Başkanı ama açık açık Bayram Gazetesi'ne beyanat veriyor. Diyor ki şu tasavvufu yaşayanlar var ya, onlar diyor benim çok hoşuma gidiyor. Onları çok seviyorum. Ne kadar isterdim diyor Diyanet Teşkilatı'nda da bunu yaşayan insanlar olsun, imamlar olsun. Yani ateşe çağıran değil, mutluluğa çağıran imamlar. Onun üzerine zaten onu ziyarete gitmiştik. İşte o mutlu günü bana gene hatırlattı Allah Teala'nın bu muhteşem nimeti. Yani müjdelerin müjdesi. Ne olmuş, ne olmuş? Hidayet çağının giriş bölümü tamamlanmış. Hidayet çağına giriş burada tamamlanıyor. Artık hidayet çağının ötesine, hidayet çağının girişinden öteye geçiyoruz. Bugüne kadar hep engelleri aşmakla, herkesle tartışmakla geçti ömrümüz. Aslında hiçbirinin bizimle normal standartlarda baş edebilmesi mümkün değil. Ama ne masallar anlatıyorlar bir görseniz sevgili kardeşlerim. Şimdi onlara gönderdiğimiz ihtarlardan sonra o ihtarlarda Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. Allah Teala'nın bize öğrettiği ilim onlarda yok. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi biz onlara öğrettik. Birçoğu hala gururlarına yediremiyorlar. Bize onu inceleyip de evet sen haklısın demeyi hala gururlarına yediremiyor. Ve onlara ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyorlar. Madde bir yer. Yeter mi? Hayır yetmez. İkinci madde daha önemli. Bilmedikleri için de bir, hidayette değiller. İki, takva sahibi değiller. Üç, şirkteler. Dört, küfürdeler. Beş, Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kulları. Şimdi sevgili kardeşlerim biz böyle söylüyoruz diye onlara düşmanlık ettiğimizi düşünüyorlar. Allah'ın hakikatlerini söylüyoruz. Diyoruz ki siz din adamları şu anda mazlum mevkiindesiniz. Çünkü bu masum insanlar, 70 milyondan fazla insan dinlerini öğrenmek üzere bize değil, size müracaat ediyorlar. Ve siz onlara bizim yanlış söylediğimizi söylüyorsunuz, böyle bir iddianız var. Ve ısrar ediyorsunuz, yanlış öğrendiğiniz onları da sizi de sadece cehenneme ulaştıracak olan ilmi onlara
söylemekte ısrar

ediyorsunuz, aczinizi itiraf etmiyorsunuz, yalanlarınızı sürdürüyorsunuz. 70 milyon insanın vebali, 70 milyondan fazla insanın vebali sizi hiç rahatsız etmiyor mu sevgili din adamlarımız? Bu mutluluğun üzerine bir hüzün gölgesi çökertiyorsunuz. Bu ısrarınız nedeniyle bu kadar mı gururlu insanlarsınız? Bu kadar mı kibirlisiniz? Neden doğruları öğrenip onları da öğretmiyorsunuz? Adamlar görmüyor musunuz? Sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyorlar. Onlara Allah'ın doğrularını, Kur'an hakikatlerini öğretmediğiniz için. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çoğunuzun hala böyle bir kavramdan haberi yok. Bildiklerinizin doğru olduğu zannıyla cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Allah Teala Kur'an'da sizlerden bahsediyor, ateşe çağıran imamlar diye. A benim sevgili kardeşlerim, biz sizin düşmanınız değiliz. Hala anlamıyor musunuz? Bütün gayretimizle o cehenneme doğru giden insanları oradan, cehennemden kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bize hiçbiriniz yardımcı olmuyorsunuz. Daha hiçbir konferansımızda, hiçbir Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan hiçbir kişi bize söyledikleriniz doğru demedi. Bu ne gurur, bu ne kibir? İşte sevgili kardeşlerim, bunları söylemek mecburiyetine bırakıyorlar bizi. Olur mu böyle, olur mu yani şimdi? Hem dinlerini bilmiyorlar, hem öğrettikleri ilimde sadece kendileri değil, başkalarını da cehenneme götürüyorlar, hem de çalımlarından yanlarına varılmıyor. Öğrendikleri yanlış ilimde de ısrarlılar. Hayır diyorlar, doğrusunu biz biliriz. Cehenneme doğru gidiyorlar öğrendikleri ilimde. Sevgili kardeşlerim, sadece birkaç kişi bize ulaştı. Toplasanız sayıları 20'yi bulmaz. O insanlar bize dediler ki, biz de din adamıyız ve dinimizi biliyoruz kanısındaydık. Ama biz bu dini bilgileri kesbi olarak öğrendik. Biz çalıştık, didindik, öğrendik. Ama gördük ki siz bunları kesbi olarak öğrenmemişsiniz. Siz didinip çalışmamışsınız. Sizinki vehbi. Allah Teala tarafından size hediye edilmiş. İşte doğru burada sevgili kardeşlerim. Gerçekten bu ilmi biz öğretmedik, öğrenmedik. Öğretildik. Bunun için bir gayretimiz olmadı. Ama hayatımız Allah'ın bize vehbi olarak öğrettiği bütün hakikatleri, bütün kurtuluş reçetesini din adamlarına ve kurtulmuş olan sizlere öğretmek sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugün en ücra tepelerde, en küçük köylerde Nur TV izleniyor. 3-4 evden oluşan bilmem hangi tepenin üzerindeki bir küçücük köyde biz izleniyoruz. Üstelik de her evde uydu var. Haftada 2 defa, 3 defa bizim anlattığımız şeyleri sohbet olarak dinliyor insanlar. Aralarında konuşuyorlar. Onlardan mutlu insan yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz mutluluğu yaşarken, Allah-u Teala'nın bu müjdesini sizlere iletirken, müjde gününün müjdesini, bir taraftan da hüzünleniyoruz. Bu din adamlarımızı
kurtaramamaktan doğan bir hüzün. Sevgili kardeşlerim, insanlar o kadar yanlış bilgilerle teçhiz edilmiş ki ve öğrendiklerinin doğru olduğundan o kadar eminler ki onca alim diyorlar, bizim öğrendiklerimizi söylüyor. Zibidinin biri çıkmış, bizim öğrendiklerimizin tamamen dışında bir takım saçmalıklar söylüyor bize. Biz onları dinlemeyiz diyorlar. İyi de o Zibidinin bütün söyledikleri doğru. O onları Allah'tan öğrenmiş. O zaman ey benim sevgili din adamı kardeşlerim, siz şeytanın kurduğu bir tuzakta değil misiniz şu anda? He? Allah Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Sadece hayır sen yanlış söylüyorsun demeniz neye yarar ki? Üstelik dikkat edin, 30 yıl geçti aradan. Her geçen gün vebaliniz büyüyor. Omuzlarınızdaki vebal büyüyor. Allah Teala sizden bahsediyor. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde onlar diyor ezelde Allah'a misak vermelerine rağmen diyor Allah'a verdikleri misaki yerine getirmezler, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Neden? Sonra da onların gidecekleri yerin cehennem olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Neden? Neden fesat çıkarırlar? İşte insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir şey yoktur. Ruhunuz vücudunuzdan hafazan Allah ayrılsa hepiniz ölürsünüz diyen din adamları. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın söylediği, bize öğrettiği ve Kur'an'ının muhtevasını teşkil eden bir bütün var. 7 safhadan oluşan bir İslam, 7 safhanın 7'sinden de haberi yok bizim din adamlarının. Onun için sözlerimize olur mu böyle olur mu diye başladık. Allah Teala hem Allah'a çağıran imamlardan bahsediyor, biz onları temsil ediyoruz, hem de ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Onlar da o imamları temsil ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha. Farz mı? Farz ikisi de. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Evet. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. Farz gerçekleştirmişler. Dördüncü safha fizik vücudun Allah'a teslimi. Farz gerçekleştirmişler. Altıncı safha, beşinci safha nefsin Allah'a teslimi, farz gerçekleştirmişler. Altıncı safha muhlis olmak, nefsin kalbini 14 kademe, bütün afetlerden temizlikten sonra 14 kademe halis kılmak. Farz bunu da gerçekleştirmiş bütün sahabe ve yedinci safha iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak. Farz bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi de mürşit olmuşlar, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. Şimdi hal böyleyken din adamlarımız bunların hiçbirinden haberdar değilse, üniversitelerimizde bunlar öğretilmiyorsa bütün dünyada durum aynı. O zaman sevgili kardeşlerim, biz bir tarafta oluyoruz, onların hepsi ikinci tarafta oluyor ama biz en güçlü olanız. Neden? Allah onlara değil, bizimle beraber. Onların omuzlarında vebal var, bizim omuzlarımızda Allah'ın nuru var. Onların kalbi kapkaranlık, bizim kalbimizde Allah'ın nuru var, Allah'ın ilmi var. İlim ve irfan, o bizi bunlarla teçhiz etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek,
Mutluluğumuzu haykırsak yere, dağlara, taşlara yetmez sevgili kardeşlerim. Bunca yüz binlerce insanın cehennemden kurtulması, hamdolsun ki Allah'ın bize öğrettiğini bu uyduyla bütün Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Türkiye ülkelere öğretmekle gerçekleştirdik. Şu anda da Amerika'da hamdolsun ki deneme yayınına başladık. Bu Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu Rabbani hizmetten büyük sıkıntı duyanların var olduğunu görüyoruz. Oysa ki onlar bilmiyorlar. Büyük Türkiye'yi kurabilecek olan, dünya üzerinde yaşayan bir kişi var. O Allah'ın bu risalet nurlarında bize verdiği bir görevdir. Nasıl kurduğumuzu göreceksiniz. Gelecek yıllar bunu gerçekleştirmekle geçecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Osmanlı gene kendisini teşkil eden Türkler tarafından katledildiği zaman, insanların öldürülmesinden bahsetmiyorum. Osmanlılığın katledilmesinden bahsediyorum. Ölümler, onlar konumuz değil bizim. Osmanlılık ruhumuzu öğretmek için o insanların neler yaptığını en iyi bizim neslimiz bilir. Allah'ın yokluğunu öğretmek için bütün okullarda bize Allah yoktur'u ezberletmeye çalışırlardı. Okulun kütüphanesinde aldığımız her kitapta Allah'ın mevcut olmadığına dair bir sürü işaret vardı. Biz de Allah'a inanma kültürüyle yeşermediğimiz için, böyle bir şeyden haberimiz bile olmadığı için doğrunun ne olduğunu düşünüyorduk. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'yı kötülemek için bize ilkokulda, ortaokulda, lisede okunan tarih kitaplarında ne kadar büyük yanlış şeyler öğretmişler biliyor musunuz? Osmanlı padişahlarını deli ve devleti mahveden insanlar olarak tanıtan bir sürü kitap okuduk. Okullarda mecburiydi bunlar. Sevgili kardeşlerim, hayır, düşman dışımızda değil. Bugün daha yeni yeni insanlar Osmanlı'nın ne olduğunu anlıyorlar. Bütün dünya Osmanlı'ya hayran olduktan sonra bizimkilerin saksılar çalışmaya başladı. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın içindekiler tarafından sona erdirilmesi, Osmanlılığın sona erdirilmesi, biz onu yaşadık. O hüznü hala kalbimizin en derin noktasında saklarız. Geriye ne mi kaldı? 28 tane yetim ülke. İşte oraya bakın, Cezayir'e bakın. 28 ülkeden birinin başbakanı çıkmış, diyor ki tarihi canlandıralım diyor. Osmanlı'nın yetimlerini babalarına kavuşturalım diyor. Sadece o değil sevgili kardeşlerim. Başka yerlerden de talep geliyor. Bir Azerbaycan'dan, bir Kazakistan'dan, bir falan ülkeden, bir feşmeken ülkeden. Hatırlamıyor musunuz? Ne diyordu rahmetli Ziya-ül-Hak? Türkiye'nin o zaman 63 vilayet vardı. 64. vilayetinin valisi emrinizde diyor. Bizimkiler arkalarını dönüyorlar. Hayır, artık arkamızı dönmeyeceğiz. Biz Osmanlıyız. Ve onları mutlaka bir bayrak altında birleştireceğiz. Kim karşımıza çıkacaksa yolumuzu kesmeye çalışın. Başaramadığınızı göreceksiniz.
her şeyi bilin. Büyük Türkiye kurulacaktır. Osmanlı hanedanı olarak değil, ama Osmanlı olarak, Osmanlı ruhu olarak yeniden canlanacaktır. Bu böyle bilinen. Türkiye, Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir ülke olmak, defaatle kovulduğu bir yere tekrar tekrar yamanmak mecburiyetinde olan bir ülke değildir. Bu ülke şerefli bir ülkedir. Tarihin en büyük imparatorluğunu kurmuştur. Dikkat edin ki onun yerinde yerler estiren yabancılar değildir. Gene Osmanlı'nın kendi içindeki insanlardır. Osmanlı ruh olarak bizim içimizde kök salmıştır, dal budak salmıştır. Bu sözleri biz söylemiyoruz, söyletiliyoruz. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Ve o noktaya ulaşacağımızı da hepiniz bilin, kesin olarak biliyoruz. Bundan evvel birçok şeyi söyledik, bunu dedik, bir kenara yazın. Bir gün bu olacak dedik, hepsi gerçekleşti. Biz bildiğimiz için mi? Hayır, bizde en ufak bir şey mevcut değil. Sadece Allah'ın yardımını alıyoruz. Öyleyse bugün Türkiye ile beraber olmak isteyen ülkeler sadece Cezayir değildir. 28 tane ülke yetimdir. Ve biz o yetimlere sırtımızı dönmüşüz. Hayır, bundan sonra dönmeyeceğiz. Onlara elimizi uzatacağız. Onlar Osmanlı'nın yetimleridir. Onların babası Osmanlı'dır. İşte 7 asırdan beri bir Osmanlı konuşuyor. Osmanlı'ya hayran olan birisi konuşuyor. Ve o hedefe ulaşmakta çorbadaki en büyük hisseye sahip olacak olan kişi konuşuyor. Türk milleti bunu yapabilecek olan gücün her zaman sahibi olmuştur. Ama yanlış ellerde yanlış idare edilmiştir. Eğer Almanların verdiği zırhlı Yavuz adıyla Osmanlı bayrağı taşıyarak bir sürü limanı topu tutmasaydı, Türkiye Birinci Cihan Harbi'ne girmeyecekti. Bunu kimlerin yaptığını çok iyi biliyoruz. Nelere mal olduğunu da biliyoruz. Bir Çanakkale'nin müdafası için 250 bin tane şehit verdik biz. Onlar kalbimizin bir köşesinde yatıyor. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı ruhu tekrar canlanacaktır. Osmanlı canlanacaktır. Bugünkü şartların standartları içinde canlanacaktır. Eşit şartlar içinde bir yeni federasyonun kurulması söz konusu olacaktır. Ve bu mutlaka gerçekleşecektir. Kim engel olmak istiyorsa buyursun, meydan açık. Biz Allah'ın bize söylediği geleceği size söylüyoruz. Bu mutlaka gerçekleşecektir. O zaman korkanlar şimdiden tedbirlerini alsınlar. Korkmayanlar, onlar bizimle olacaklardır.

Hiçbir zaman böyle bir şeyi hükmetmek amacıyla gerçekleştirmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Biz Allah'ın emrinde bir piyonuz. Ama o bunu istediğine göre şu kainat üzerinde hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Ve bunun gerçekleştirmesi üzerine madem ki biz vazifelendik, biline ki bu mutlaka gerçekleşecektir. Bunu istemeyenler karşılarındaki en büyük gücün Allah olduğunu bilmek mecburiyetindedirler. Bunca zaman hep sustuk. Ülkemizdeki bütün bu ekonomik hasarların vücuda gelmesinden evvel bütün yetkilileri ikaz ettik. Hırsızlıklar artacaktır dedik. İşsizlerin sayısı büyük ölçüde artacaktır dedik. Şu tedbirleri alın dedik. Sayısız milletvekiline, cumhurbaşkanına, başbakana, gerekli olan bütün bakanlara bu yazıyı gönderdik sevgili kardeşlerim. Neler olacağını Allah Teala bize önceden söylüyordu. Biliyorduk ne olacağını. Bugünlere gelineceğini biliyorduk. Dünyadaki en çok kapkaç olayı olan ülke olduk. Osmanlı adına biz bundan utanç duyuyoruz. Dünyada Osmanlı var olduğu sürece en az suçun sahibiyken bugün en çok suç işlenen ülke olmak, bu bize çok ağır geliyor sevgili kardeşlerim. Ve bütün dünyada en çok üzüldüğümüz şey dinler arasında kavga var. Dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok, hiç olmadı. Ama şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu söyleyerek mutlak bir savaşa sürüklüyor. Şu anda dünyanın birçok yerinde savaş var. Ve inananlar birbiriyle savaşıyor. Bu savaşlar mutlaka sona erdirilecektir. Göreceksiniz ki dünya mutlak bir sulh ve sükûna ulaşacaktır. Mutlaka bu noktaya ulaşılacaktır. Hidayet çağı bu hedefe ulaşmak için bir vasıtadır. Mutlaka hedef gerçekleşecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu dünya adaleti mutlaka gerçekleşecektir. Herkesin mutlu olduğu, nasıl Osmanlı devrinde bütün dinlerin mensupları bir arada Osmanlı memalikinde birbirinden hiçbir farkı olmaksızın en büyük dostluklar içerisinde hayatlarını geçirmişlerse aynı şey mutlaka dünya üzerinde gerçekleşecektir. Altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar neyi söylediysek tahkik edin bizim söylediklerimizi. Bu söylediklerimizin hepsi bizim bilgisayarımızdaki hafızamızda mevcut. Onları inceleyin. Neler olacağını söylemişsek bakın bakalım o zaman o iş olmuş mu olmamış mı? Sevgili kardeşlerim, Hidayet Çağı'nın ilk bölümü olan giriş bölümü tamamlanmıştır. Bundan sonrası mutlaka gelecektir. Ve dikkat edin sözlerimize. Osmanlı mutlaka yeniden hayat bulacaktır. Bunu sadece biz istemiyoruz. Evvela bunu Allah istediği için mutlaka gerçekleşecektir. Yetmez. Sadece Cezayir de istemiyor. Bütün o ülkeler Osmanlı'dan sonra kendilerini yetim hissettiler. İngiliz idaresiyle Osmanlı idaresi arasındaki o büyük seviye farkını çok iyi öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya dikkatle bakın.
odamızda kocaman bir Osmanlı örtüsü var. Camimizde de kocaman bir Osmanlı örtüsü var. Osmanlı padişahların hepsinin resimleri burada. Biz onlara hayranız. Kim aleyhlerine bir şey söylerse o onun günahıdır. Ama aklı başında olan dünyadaki herkes Osmanlı'ya hayran. Nemiz var ki şimdi bizim sevgili kardeşlerim? Her şeyimizi kaybetmişiz. Osmanlı kimliğimizi kaybetmişiz. Hala uyuyacak mısınız? Neredesiniz? Hala bizimle beraber olmayacak mısınız? Osmanlı'yı yeniden canlandırmakla hepimiz vazifeliyiz. Öyleyse bu konuda söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Kim istemezse istemesin, hangi kuvvetin sahibi ne söylerse söylesin, netice değişmez. Osmanlı mutlaka canlanacaktır. Ve zannedildiğinden çok daha büyük bir gücünde sahibi olacaktır. Dünya sulhünde en önemli mekanizmayı oluşturacaktır. Yetmez. Dünya sulhü mutlaka kurulacaktır. Öyleyse biz hayatımızı bu konu için seve seve vermeye hazırız. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok gözümüzde. Ama o hedeflere vardığımızı hepiniz göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir idealdir. Allah'ın kalbimizde yaktığı bir ateştir. Bir nurdur Osmanlı. Onu mahvedenler büyük bir vebal almışlardır omuzlarına. O vebali temizleyecek olanlar onlar bizleriz. Öyleyse bu konuda hiçbir şey bizi yıldıramaz. Biz Osmanlıyız. Öyleyse orası Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyet aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Bütün Osmanlı emanetleri bu ülkede toplanmıştır. Var mı başka bir ülke? Osmanlı'yı temsil edecek olan başka bir ülke var mı yeryüzünde? Sadece orası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? Mutluluğu onlar yaşadılar. Asırlarca. Duraklama devrinde de mutluluğu yaşadılar. Düşme devrinde de mutluluğu yaşadılar. Sadece yükselme devrinde değil. Çünkü onlar Allah ile beraberdiler. Onların başarısında söz konusu olan, hakim olan, önder olan Allah'tı. Bir taraftan Bacıyan-ı Rum hanımlar bölümünü, bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı erkekler bölümünü, Osmanlı toplumunun neredeyse bütününü Allah'ın dostu yaparak gerçekleştirdiler. İşte Osmanlı çınarı. ...600 yılda... kök salmış olan çınarı kendi elimizle baltaladık, yıktık, mahvettik. Ne kazandık?
Şu gençliğin haline bakın. Okullarda istatistik yapılıyor. Gençliğin %49'u intihar etmek istiyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Osmanlı terbiyesindeki çocukları, bir de zamanımızın bu ne olması lazım geldiği konusunda hiçbir fikre sahip olmayan zavallı gençliğini düşünün. Ne kadar kaybetmişiz her şeyimizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi biliyorsunuz, öyle değil mi? Hidayet güneşinin birinci bölümü olan hidayete giriş bölümü tamamlanmıştır. Bundan sonrası hidayette olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir avuç kişi de olsak önümüzdeki engellerin birer birer yok olduğunu göreceksiniz. Hayır, bunları biz yapmayacağız. O yapacak. Ve de her şeyin daha güzele, daha güzele, daha güzele gittiği bir dünya oluşturacağız. Allah yaratacak bunu. Ne oldu sevgili kardeşlerim bugüne kadar? Biz yalnızdık. Bir kişiydik, 5 kişi olduk, 10 kişi olduk, 100 kişi olduk, 1000 kişi olduk, 10.000 kişi olduk. Ve süratle artıyoruz. Herkes bize düşmandı. Düşman olan hiç kimse yoktu. Ne yapabildiler? Bizi hapse attılar. Dünyanın en mutlu günlerini geçirdik hapiste. Delilerin arasına attılar. 2-3 gün sonra adamlar ilaç almaktan vazgeçtiler. Mutlu insanlar oldular. Ülkemizden buraya gelmek mecburiyetinde kaldık. Amerika'ya. Amerika'daki insanlar en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. İnsanın idealleri hayatının sembolüdür. Ne mutlu idealleri için yaşayanlara. İşte idealleri için yaşayanlar da 2 ayrı cephe oluştururlar. Bir, Allah'ın idealine sahip olanlar. Onlar hem adaleti gözetmek mecburiyetindedirler, hem de bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırmak için vardırlar. Biz onlardanız. Osmanlı tebaası nasıl bir muhteşem mutluluğu yaşamışsa, bugün nasıl bütün dünyanın mütefekkirleri Osmanlı'ya hayransa, bizim gibi hayransa, arkasında sebebe dikkatle bakın. Arkalarında Allah vardı. Bizim de arkamızda Allah var. Öyleyse aklı başında olanlar, onlar bizi bulsunlar. Bu bir idealdir. Bir meşale yanmıştır. Bu meşaleyi söndürmeyeceğiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu hayatı, hayatımız oldukça bu hedefe yönelik olarak ayakta göreceksiniz. Elimizdeki Allah-u Teala'nın hilaliyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar büyük heyecanlarla sizlere anlattığımız bu güzellikler geleceğin aydınlanması için temel gıdanız olacaktır. Dikkat edin. Allah bütün söylediklerimizi söyletendir. Bizim hayatımız mı? Bir defa daha söyleyelim. Şu kadarcık kıymeti yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın bütün mutlulukları sizlerin olsun. Biz varız, siz de varsınız. Öyleyse Osmanlı yeniden var olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bu 5 şartıyla ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır. Hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, ika kelimesi, likae kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3.
fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Manisalılar, sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessese olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine iade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila rabbik diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve
denge kuruyor Allah Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasretlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Bütün ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolanan ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru Seyyid-i Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlerle dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51
azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Budist olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin

Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe, hayranlığın geliştiği kademedir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviye oluştuğu noktadır. O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ile beraber 7 kere 7 49 eder. %2 de rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasletlerle dolar, %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsilere mutlu olmanızı isteyen Allah Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. O da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak. O da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek,

Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak. Bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 sefa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, 7 sabah ve 4 teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri nefsin kalbindeki afetlerin hasetlerle oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasletlerle doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nuru olmak üzere %98 nurlarla, %100 nurlarla, %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah-u Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah-u Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulul-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı 3 makamdır. Bu 3 makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin 5., 6. ve 7.'sidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan, bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse, başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa, o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Ki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa
Dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zaman parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kıvıldıyor ve devamlı Allah-u Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah-u Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daimi zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daimi zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah-u Teala'yı tanımanız, zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim
daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 buradan da dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn. İnsanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve min. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de, yani sesli harfte, sonraki a da, lamla mim arasına giren a da, sin'den evvelki İ'yi okutacak olan işaret lamdan evvelki A'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi İ'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi A'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan,
gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19'da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları, başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın

%2 Fazıl Nuru, %2 Rahmet Nuru, 7 defa %7, %49'da Fazıl Nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne ka köfte, o ka ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun. Kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsine devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasletlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir

kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikri olacağın kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendi düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasletler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasletler yok. Öyleyse o hasletleri kazanabilmek için hasletlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2+49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a
Ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmarede 1. gök katını, levvamede 2. gök katını, mülhimede 3. gök katını, mutmainede 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer açması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı, burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi artırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah Teala size kazandıracaktır. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrin ise daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız.
Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49 artı 2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçirdikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi
%100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49+2 %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşuyor. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezedikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar.
Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah-u Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları, yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap, bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derecat kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derecat kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda.

Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz. Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim. Olsun. Yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun evinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya Allah var. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya bizleri yaratmış. Sizleri yaratmış, bizi de yaratmış. Ne yapmış? Bize o sonsuz ilminden şu kadarcık bir kırıntıyı lütfetmiş, vermiş. Bize hiçbir din tahsili görmeyen bu naçiz kuluna Kur'an'ı öğretmiş. Ve bütün insanlığa ışık olmuşuz, renk olmuşuz. Onları aydınlatmakla vazifeli kılınmışız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu aydınlatma olayında Batı son derece aydınlanmaya açık. Din adamlarının hepsi bizden anlattıklarımızı dinlemek istiyor. Güzellikleri dinlemek istiyor. Ve eksiklerini tamamlamak istiyorlar. Sadece bizde değil ki eksiklik sevgili kardeşlerim. Sadece İslam alemi değil, Kur'an'ı unutan en evvel Tevrat unutulmuş. Sonra İncil unutulmuş. En son unutulan Kur'an-ı Kerim. Bizim sevgili din adamlarınıza sorarsanız Kur'an-ı Kerim hiç unutulmamış. Ama herkes mutsuz. Onlar tabii mutsuz olduklarını söylemekten kaçıyorlar. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz.
Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder. Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir. Ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk odur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıp acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarı ise, eğer bunun yarısı ise, yarısını da hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yere kene yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor.
canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu oraya koymakla? Allah-u Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Ona oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, nebi resulleri ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda, onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz. Maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız. Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk, hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki, söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz.
eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet bizi sonsuz bir mutlulukla mutlu kılar. Ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse Allah Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar, ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı 7 safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa, mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar. Ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safa. 14. basamakta ikinci safa. 21. basamakta üçüncü safa bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz. Artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safa. Allah'ın
size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esması tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fena fillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 27. affedersiniz, 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekûtunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşat konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha. Ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşat makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki onların hakkı hiyarı, seçim hakları yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer aşsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal yedinci basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız?
bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine girip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir. Üçüncü basamak 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. 7. basamağa ulaşır. 3. basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır. Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır, zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz, Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman 6 alemi birden kastediyoruz. Yetmez. Kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın 7. modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki 6 kainatı, 3 asıl, 3 karşıt rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak 7'ye çıkarmış, ama 7.'si bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilmi ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı 8 olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu absis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı -1'den -sonsuza kadar gider. 0'dan -1, -2, -3 diye artarak -sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da 0'dan itibaren +1, +2, +3 diye -sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir. Ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin.
Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gelin sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir apsis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. Bir ile birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci sure kaç tane ikiden bir dikme çıkarıyorsunuz? Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları art arda birleştirdiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücrenizden, kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız, yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini
çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler, sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz Allah-u Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronolar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronolar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronoların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz o kadar parçadan oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah-u Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala
devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah Teala tarafından bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız Ay'ı kendisine çekecek. Sonra Dünya ile birleşen Ay'ı Güneş çekecek. Ve bizim Güneş'imizi ondan daha büyük olan başka bir Güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir Güneş çekecek. Böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor. Zaman duruyor. Ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz, birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar
canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sure üfürme. İkinci defa sure üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sure üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız. Birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saatinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde
neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. İşte bugün bütün insanların hercimerci içinde oluşları, dinlerin birbirine düşman oluşları, insanların kan dökmesi, başkalarına kötülük etmeleri ve dünyayı mutsuz bir dünya haline getiren her olayın arkasında yalnız ve yalnız bir tek şey var. Allah'ın indirdiği kitaplardan insanların gerekli dersi almaması ve onları unutmaları, onların ayetlerini unutmaları ve yok saymaları. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah Teala garanti eder. Dediğimiz zaman şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembe-i kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarınlık sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir, ona aşık olunur, ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, işte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait? Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz. Her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa
tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar. Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin maviliği arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman. Her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman.
her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı.
sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim,
O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak
yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler. Unutmayın. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler bunları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinize hürmet öpüyorum inşallah. Efendimiz anonsumuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
2: Biz de hazırız inşallah Berhan. Başlayabiliriz bir mutluluk sohbetiyle.
1: Başlayın efendim.
2: Allah razı olsun.
1: Hemen geliyorum inşallah.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Nemene bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım ha. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta mütalaa ediliyor biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet. Mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi

Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet sadece cennet sadece dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız. Ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin, gidelim dünya saadetini de bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetini de bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç, bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört, bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha
nefsinizin kalbinde

0: mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız, hayattayız, sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını Perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını Cuma'dan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını Cumartesi'den hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de Pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz. Bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün 3 saatlik, 3 günde 2'şer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bir de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz, deniz mavisini görüyorsunuz, bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz, her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse İnsanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle. Bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman, onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri teper. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değil misiniz? Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Bileşik kaplar kanununun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Ve böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksik teklif gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için öyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Hah, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamen dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu, yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak, hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış, onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız, başkalarından size geri dönen, sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualimiz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz, hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah-u Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız. Güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek. Güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz size derece kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derece kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didikleyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım? Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehhez kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları ard arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum, falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşimizden de, yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşimizden de bize falanca, yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu ama ben de onu cevapsız bırakmadım. Ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bugünlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını, ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız. Doğruyu söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam, o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerek diyordu. Dövene elsiz gerek diyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız, o zaman sokaktaki adamdan ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek, bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elinizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kaderince bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerini alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Kim sıratan ezine enam talihim galib. Talin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de sizlere sonsuz mutluluklar dileriz. Bu konuda da hep dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, beşere tabiyeti, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşid, onun için uygun gördüğü mürşid kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak. Önünde diz çöküp tövbe edecek ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlerini bilmeyen insanlar, ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatanın arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek. Ve Allah-u Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de üç, iradesini de dört, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 Safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa. Mürşide tabiyet 2. Safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. Safa. Fizik vücudun teslimi 4. Safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. Safa. Muhlis olmak 6. Safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. Safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuç.

Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse. Allah Teala'nın ifadesi şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını. Önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinciden, yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'a ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim, dünya sulhunu ifade eder.

0: Harika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 Safa ve 4 Teslim'i Tevrat'tan veriyor. Arkasından İncil'den de veriyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki bu 3 tane kitaplı din Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda Tevrat'ta bu 7 Safa ve 4 Teslim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 Safa ve 4 Teslim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var, bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir bu eşyanın tabiatına. O gün bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki 4 ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçhimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini yani teslim dini adını bu istikamette almış tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Musevilere baktığımızda orada da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 Safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dinde de net ve açık hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği görev dünya sulhunun kurulmasıdır. Ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi net olarak muhtevasına almış. Üçü de 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşid kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde daha baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? 7 Safa ve 4 teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala 7 Safa ve 4 teslimden bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerle anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Okuyoruz. Gene 7 Safa 4 teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine 7 safa ve 4 teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp, iradenin teslimiyle son bulan, bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini, muhtevasını alan bütün. Öyleyse, ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslimin 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah-u Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hazreti Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa. Her ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse İşte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onları ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safa 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sulhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safa ve 4 teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurları itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, 3 kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde, dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hep söyleyecektir ki, 7 safha ve 4 teslim, sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev, bütün insanlığa dünya sulhunun ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sulhünü oluşturacak olan tek yoldur. 3 kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların, ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz, onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 safha ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sulhunun en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, 3 dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safha ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzde buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhunun eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o 3 kitabı da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah-u Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Efendimiz, elinize hürmet yapıyorum inşallah. Şu anda hazırım, bilgilerinizi hallediyorum aranızımız için inşallah.
2: Tamam, Berhan, inşallah biz de hazırız, başlayabiliriz, Allah razı olsun.
1: Versin efendim, hemen geçiyorum inşallah.
2: İnşallah, tamam.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim, bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir yeni ve eşsiz mutluluk sohbetiyle daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alemihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim, ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor. Bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize saat annesi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve iyâken estâin ehtinâ sırâta'l müstakîm, sırâta'l ezzîn aynâm te'aleyhim. Velâd dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım, biz gönlümüzce birbirimize dostuz, gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki, Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde O sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya saadetinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dikkatle bakın. O, sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah-u Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki, onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah-u Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinle ise siz bunun farkındaysanız onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men dalle izahte deytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamının sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki? Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa, o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise, o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim, benim etrafımda olaylar cereyan edebilir, İnsanlar beni üzmek isteyebilir, ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle burun burunaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara, siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları

İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinizi ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı.

0: Ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf, yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakla devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları, Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat Allahümme sana alamu. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle diyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Bihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz sansüye şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zahidinizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Fen Bilgi Sevgi'nde bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz mutluluk sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salli ala Muhammed, eyzu billahi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz, bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler, İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise 3. kat cennet olur. 1. safhada 1. kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide 2. kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama 3. kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin 4. katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 5. kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman 6. kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 7. kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı, adım adım yükselebildiğimiz, yücelebildiğimiz safhalarda her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu 7 tane safhadır. Bu 7 tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah-u Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz,
ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama 5 unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar.
yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın.

0: Allah'ın
1: Temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirullah kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın, diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu: eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve atmayen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler. Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse ümmi nebi resule tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına rahmet bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya, ulaştıracak. Ulaştırmasa bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kılacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki icabı mesureyi alacak. kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki kinneti yerine ihbat koyacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak, huşuya ulaştıracak, mürşidinizi gösterecek, size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin üçüncü safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz. O zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisi

kalbi çalışan, bütün uzuvlara çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi. Ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmaya ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu.

0: Bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı. Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir yük olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız. Hele sigara da içiyorsanız akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir. Babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi annemiz, babamız dövmese oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki 2. ayda, belki 3. ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya hayatının yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir. Şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş, o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendini dışından yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi O yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye, Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye, Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye, Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız. Beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak. Zühd makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah Teala garanti etmiyor. Siz daha öte üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah-u Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir. fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinin de %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah-u Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır vermiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulu'l-elbab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulu'l-elbab makamını açtınız, irşat makamında. Ulu'l-elbab makamını açtınız, İhlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. Bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitret-ül Münteha'yı göreceksiniz. O zaman tövbe-i nasuha çağrılırsınız. İhlas makamı biter, salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının 1. mertebesi, 1. kademesi tövbe-i nasuha davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman tövbe-i nasuha günahlarınızın örtülmesi Allah'ın tövbe-i nasuha davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. Bu bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının 3. kademesinde böylece irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah Teala iradenizi bağlıyor. 4. kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz refedilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Sizse onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın Hakk-ı Tukatihi takvanın Hakkül Yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada Hakkül Yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah Teala'dan onun sizi irşat makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan, Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması, hem de cennet saadetinin en üstününe 7. kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinize inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alemihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Mutluluklar dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam, teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler.
2: Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiye sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muncis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2. zekat vermek, 3. hacca gitmek, 4. kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu beş tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu beş tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sin kökünden geliyor İslam kelimesi de, teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi? Yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın beş şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın beş şartına indirgemiş durumdasınız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Ama kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik, yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de. Bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın 5 şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı 5'tir diyebilen din adamları sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın 5 şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz, doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Asıl önemli konunun burada. İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Süleyman Demirel de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evet, hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın 5 şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah-u Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın 5 şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın 5 şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor. Ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah-u Teala. Bu İslam'ın 5 şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da fizik bedenimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın 5 şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili adamları, bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim 7'li bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, 7 değil de 5'tir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da 7'li şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın 5 şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah-u Teala'nın Kur'an'da da, ondan evvel İncil'de de, ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah-u Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hazreti İsa nebiydi. Ondan evvel Hazreti Musa nebiydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye 3 tane din varsa arkasında 3 tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah-u Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 3 peygambere indirilen 3 şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap. Bizimle Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah-u Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah-u Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi, biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın beş şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan, Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak, ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bir görevli görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, bu İslam'ın 5 şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim, biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı 5 şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek, hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın 5'li değil, 7'li sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. Ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa, bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenini kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz. Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer, ne yapmamız lazım geldiğini emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise

Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor

mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı denemişse Allah ona mutlaka mürşid seviyesi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, elbette güle oynaya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a salli ala Muhammed sevgili kardeşlerimiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti, mesaiydi, sevgili kardeşim bunlar hayatımızın tuzu üzeri. Allah'a sonsuz hamdolsun ve şükrederiz ki bizi bu yaşa getirmiş sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükrederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederiz inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerine başlıyorum. Biz dilek, bir temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz kullarıyız. O sizi seçmiş. O size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepimiz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepimiz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepimiz Nehir Vakfı'nın değerli mensupları, bütün bizleri izleyenler, dinleyenler, biliniz ki hepimiz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutsuz olan kardeşlerim, sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceğini bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyle biri var ki, derler ki şu dünyada acaba acet bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşimiz de dahil olmak üzere. Unutmayın sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşimiz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın müntesipler arasını bilerek Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olanlar. Hayır, ikinci adımı atmış olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz, mutluluk sizin içinde bildirildi. Şimdi bu hidayet çağında eğer bir insan mutsuzsa Bunun arkasında sadece bir tek sebep yatar sevgili kardeşlerim. Onun Allah'ın indirdiklerinden haberdar olmaması. Peki haberler olsaydı ne olacaktı? Haberdar olsaydı kendisine bu söylediklerimiz anlatıldığı zaman ya ilgi duyacaktı, mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. Başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki gene duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittiler. Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aranızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyor da Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet. Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümler standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikir olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra inşaada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım, değerli kardeşlerim. Öyleyse ister Allah'ın ahdi açısından oraya bakın, ister Allah'ın vasiyeti açısından oraya bakın. Her ikisi de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ asr-ı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza, bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman parçasında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi. İşte o güneş, hidayet güneşi, dünyayı ısıtacak olan, gelecek günlerde dünyaya sırf vazifeyi getirecek olan o güneştir, hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükür etseniz azdır ki, o sizleri insan olarak yarattı, hidayete ehil olarak yarattı. Allah'ın yarattığı hiçbir insan yoktur ki, hidayete ehil olmasın. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği herkes için hidayet söz konusudur. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil. Sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller. Sevgili kardeşlerim, bu gökler sizin için yaratılmış. Bu dağlar da, kuşlar, ağaçlar, denizler, karalar, canlı ve cansız her şeyin sizin için. Sadece sizi mutlu kılmak için. Bu yaşadığınız hayatta Allah Teala sizin Allah'a yaklaşmanızı istiyor sadece. Hedefi bu. Bir kurbiyet kurmak, bir karabet kurmak, yakınlık, takarruf. Sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. İlmiyle sizi de kuşatır. Sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var. Sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu yol açabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu irade yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka fıhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da, hatırlamasanız da, hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gizlenebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyorsunuz. Çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde başka bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu kabusu dönüştürmek gene sizin elinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun 7 kademelik, 7 safhalı şeriatını, yani sizi mutluluğa ulaştıracak olan 7 safhayı hayatınızda geçirmek üzere harekete geçmediyseniz, hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç safhasını Allah'a ulaşmayı bilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi, dileyecek misiniz, yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin, bunu zaten söyleyemezdi. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O, Allah-u Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran Sırat-ı Mustakim'e iletilirdi. Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse bizim rızamıza tabi olursa biz onları mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Kim amini olursa mutlaka Sırat-ı Mustakim'e biz onları ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hud Suresinin 29. ayet-i kerimesinde amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a mülaki olacakları kesinlik kazanıyor. Öyleyse soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Oruçlar açlık hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Fikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki, öyleyse kendini aldatma, sen Allah'ın yolunu bilmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz dilemediğin bu anlattıklarından çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu hisseden herhangi bir kardeşimiz o zaman düşünmeli. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bu hocanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetine sahip olacaksınız, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah sizi oraya ulaştıracak, Allah size Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız, o zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazı da kılayım da yakamdan sürsün, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşüneceksiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecektir. Öyleyse nasıl bir dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli.
1: kim Allah'a ulaşabilirse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevkle kılar. Kim Allah'a ulaşabilirse görecektir ki arkasından mutlaka bir müşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteği ona hadis namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün den itibaren ilk perşembe tekrar olan herkesin yaptığını yapacak. Perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda aşırı tutmayacaktır. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sen derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de belli. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Yoksa hayır bilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmete engelleyen her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarırsınız. Ya Rabbi bana güç ver. Ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi çökmek istiyorum. O şey, o heyecan, o ihtiyaç sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için oruç tutun. Ve özellikle ve özellikle Allah için zikir yapın. Dikkat edin sözlerime. İblis insanların bu sualete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeyi başarmış. Bir defa bu 7 tane safha Allah'ın yegane dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça ile İslam dininin Hristiyanlık dininin Mesihilik dininin sayısı bir din var. Hepsi aynı din. Dinin esası 7 tane safhayı yaşamaktır. Bu sayfaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey zikirdir. Ve İblis bütün dinlerde zikri farz olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transcendental meditasyonu, yoga'yı zikir yerine yıktırmayı başarmış. Ve şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp, mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din, dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan nefete kadar getirecek bir niyet kazanmış. Din deyince insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Çağ dışı bir işlev olarak geliyor dini. Oysa ki din bütün günlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya getirebilecek olan rüzgâne muhtevayı ifade eder. Her devirde öyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en ufaklardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle şeytandan ilim alan dünyanın ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta tanışanlardan meditasyon yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, sıddam yapılır, sihirle uğraşılır. İnsanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğrenilir. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zavallılıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren yedi safhada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir süt ve sütün hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin ve ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir sulh ve sükun devletine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları, sizin dışınızda olanlar, gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olursunuz. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yerini sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de suç ve suçuna ulaşırsınız. Geriye kalır, Allah ile olan ilişkilerde suç ve suçuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir suç ve suçun dünyasına adım atarsınız. o zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırsalar bile ben sizin düşmanınım diye, bu sizi hiç alakadar etmez. Onlara acırsınız, onları da seversiniz. Herkesi sevdiğiniz gibi, Allah'ın dostlarını daha çok sevdiğiniz gibi, o Allah'ın düşmanlarından da nefret edemezsiniz, çünkü nefretisiniz artık yok olmuştur. Kalbiniz müzeyen oldukça onu evvela düşman olmaktan çıkarıp bir dost niyetine sokacaksınız. Sonra da ona karşı da sevgi duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size yettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni bekir edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu. Saadet. Şunu öğreneceksiniz bundan sonraki hayatınızda ki siz Allah yolunda Allah'ın sizden istediklerini ona sundukça ondan bunun sizi mutluluğa ulaştıracak olan cevaplarını kat ve kat alırsınız. O Allah'tır. Karşılıksız verendir. Ama vermek için size mutluluğunuzu sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. Rabbimiz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ya elinizdeki kilitle cennetin kapısını kilitleyin. Sadece bir irade yapının bir tabiri Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz siz de sizinle beraberiz. Biz Allah'la beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Böyle bir düzende her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olay. İnsanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk denederler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutluluğun içine yine yuvarlanmışlardır. Yine etrafında çektiğim bir dünya, yine insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, yine insanlardan aldıkları sert cevaplar, şiddet, huzursuzluğa götüren her şey. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrımızdan çok insan mutluluğa ulaştı. Mutluluk bir kademede ulaşman bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmanı dileseniz de siz de diğer insanlar gibi mutsuz bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kendiniz nefsinizin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamağa kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden yaşayan bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzel götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müşkülünüze ulaştırır. İşte birçok insanların müşkül deyince arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, müşrik kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar hazırlık tecelli sevgili kardeşlerim. Tabiiyete inanmamak. Bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zül addetmek. Hele el etmeyi olduğuna hiçbir şekilde ciddirememek. Ve sonra hep kavallıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan bir oldu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun dostunsuz mutluluğunu yaşamak imkanının sahipleridir. Allah Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmaya namzettir. Ya bu noktadan evvel dostluk başlamıştır. Çünkü Allah Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemiş. 10 tane insanla mürşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik vücutlarını teslim edip, nefslerini Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. Yeni bir dünya, başka başka dinler olduktan, dinlerden olduklarını demeden, bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya, bir tek din, bütün inananların el ele gönüllerine beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu seferlerden örülü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanın için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursunuz olun, Allah-u Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olmak şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek, güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçük talep sizi 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Allah-u Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olursanız. Bakınız Allah-u Teala ne diyor Genel 62-64. Ela inne evliyaullahi la hafzin aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kânu yettekun lehimin zişra fil hayatettinler ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost olun diyor. Ondan neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, sertildiğini, sizi her açıdan sardığını yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler umadım tarafınızdan geçinecek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir dizayn. Hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir oldu. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatınız, tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak bir dilekle
0: tarif ediliyor. Allah'a ulaşma ilgilenmek. Bunu söylediklerimizden hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutsuz etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. Tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. Ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmamız için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o istikamette bir gayetin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılmak konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapılmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk ile doldurur içinizi. Allah'ın binasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor. Hadi ben de birisine bir hediye getireyim. Birisine bir güzellikte bulmayayım diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falan diye bir hediye götüreyim. O da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin. Seni saysın. Ya da benim ondan şu istikameti bir menfaatim olabilir. Öyleyse ben ona götüreyim. O hediyeyi vereyim. Öyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi neslinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nefsleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızla duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Öyleyse mutluluğumuz hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun noktasına, üstelik de kesintisiz bir suç ve suçunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilememişim diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim?

0: Allah'ın sözünde hiç olmaz diyor. Ama insanlar Allah-u Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerinin işini gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinize ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsanız, Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta iblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sırat-ı müstakime giriş olayı Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman onun önünde de çekip tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler, benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alırmış derler. Bir kısım var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne gereği var? Birisi tevfik, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslim edip o kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha yine beraber olmak ümidiyle bir defa daha bir konuşmayı daha sona erdiriyoruz. Sonsuz mutluluklar bireyiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salana Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ s-sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâirel maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik, sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize her şeyden evvel sevmeyi öğretti. Biz de size öğretebildiysek ne mutlu bize. Allah'ın bize öğrettiğini biz de size öğretmiş oluruz. Ey benim sevgili kardeşlerim, insanların kalplerini birbirine bağlı.

Sevgiden ötede bir şey yoktur. Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Bütün kilitlerin açılacağı tek bir odak noktası var. Onun adı sevmek. Sevgi üzerine bütün kilitler açılır. Sevgi anahtarı bütün kilitleri açar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Allah insanları sever. Onlara ruhundan üfürmüştür. İşte o ruh var ya, Allah'ın üfürdüğü ruh, o sevginin bir temel işaretini taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan beraberliğimizde bir güzelliğin daha Allah ile konuşmaya başlar başlamaz bizi sardığını, yakaladığını ve süratle kalbimizde büyüdüğünü hissederiz. Büyüyen bir sevgi halesi. Sevmenin vücuda getirdiği bir güzelliğin canımıza, kanımıza, damarlarımıza işlediği bir bütün. İşte sevgi üzerine kurulan bir dünya. Ya Allah'ın tarafındasınız, sevgi dolu bir dünyada yaşarsınız, huzur içinde olursunuz, gerçek anlamda dostlarınız olur, seversiniz ve sevilirsiniz. Ya da şeytanın hakim olduğu bir dünyada yaşar insanlar, onlar sevemezler. Onlar nefreti öğrenirler. Onlar öfkelenirler, kızarlar. Nefslerinin bütün afetleri ayaktadır. Faaldir. Devamlı onları tesir altında tutmaya çalışır. Onlar birbirlerini sevemeyen insanlar olarak yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz ki siz sevenler canibindesiniz. O zaman belki siz de aynı şeyi söylüyorsunuzdur. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Her şey gerçekten çok güzel. Eğer sevgi dolu dünyada yaşıyorsanız, siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onlar da sizi seviyorsa, ki sevginin karşılığı her zaman sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sadece iki taraf var. Allah'ın tarafında olmak veya olmamak. Allah'ın tarafında olmak, Allah'a ulaşmayı dileyenle dilemekle başlayan bir daireye adım atmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen adam, dileyen kişi bu konuda ilk adımı atmıştır. Artık o dünyanın içinde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dünyasında. Bu talebin kalpten olması şartıyla. Anlar mısınız? Derhal anlaşılır. Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen bir kişinin bu noktadan itibaren mutlu olmaması mümkün değildir. Ama kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." diye bir laf etmişse, ama burası kalbi aynı şeyi söylememişse, dilinen söylenmişse, o zaman dilinen tarifi mümkün olan bir şey çıkar ortaya. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyle dilemiştir. Kalbiyle değil. Allah katında bunun bir hükmü yoktur sevgili kardeşlerim. Allah kalbinize bakar. Kalbinize. İşte o
Kalp var ya, o kalp her şeyin, Allah'la ilişkileri dizayn eden her şeyin bütününü ifade eder. Allah sever ve Allah Teala'nın sevgisine paralel olarak sizler de Allah'ı seversiniz. Allah'ı sevip sevmediğinizi nasıl mı kontrol edeceksiniz? Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seviyorsunuz. Hele size düşman olanları da affedebiliyorsanız, sevebiliyorsanız, o zaman haydi haydi bu dairenin içindesiniz. Her şey o zaman size de çok güzel görünür. Sizi mutlu eder. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olursunuz. Allah için yaşarsınız. Allah için herkese kucağınızı açarsınız, kollarınızı açarsınız. Başkaları sizin düşmanınız olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Size en büyük kötülükleri edenleri de Allah-u Teala'nın affetmesi için Allah'a duada bulunursunuz. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel onun karşısında olan bütün zavallılara aynı şeyi söylemiştir. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Allah'ı bilmeyen bir insan mutluluğu hiçbir zaman bilemez sevgili kardeşlerim. Onlar için mutluluk mümkün olmayan bir beklentidir. Mutluluğu yaşayabilenler ancak ve sadece Allah'ın dostlarıdır. Kalplerini Allah'a çevirmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan herkesi sever. Onun kalbinde sadece sevgi vardır. Ona düşman olanları da Allah-u Teala'nın affetmesi için dua eder. Aynı şeyi söyler. Ya Rabbi, onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kalplerini Allah'a döndürmeyen insanlar, sizin kalbinizin Allah'a dönük olduğunu nereden anlayabilirler ki? Onlar belki bir hayat boyunca, bir ömür boyunca bu güzelliği hiç yaşayamayacak olan zavallılardır. Bu dünya adı verilen gezegende bir hayat yaşarlar. Onları sadece cehenneme götürecek olan bir hayat. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyemezler. Dilemeleri söz konusu değildir. Ah. Hele şu kahvemden bir yudum alayım dedim sevgili kardeşlerim. Bizim buradaki kardeşlerimiz de bu kahveyi çok güzel yapıyorlar. Benim bir kabahatim yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek üzerine konuşuyorduk, öyle değil mi? Öylesine müstesna bir olay ki bu.
Öylesine güzel ki mükafatı mutlaka gelir. Eğer siz severseniz mutlaka sevilirsiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmek bunun en zor şartıdır. Sizden nefret edenleri de sevmek. Niçin seversiniz? Çünkü onlar da insan olarak yaşamaktadırlar. Onların da nefsleri vardır ama ruhları da vardır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının karşılarındaysa, Allah dostlarının karşısındaysalar, o zaman ruhlarını Allah'alaştırmış olmaları da mümkün değildir. Onlar yaşarlar dünya üzerinde. Bir bitki gibi, bir ağaç gibi, bir ot gibi. Ama dünyadan kâm alamazlar. Dünyadan kâm almak, dünyadan zevk almak, huzuru ve mutluluğu yaşamak, bu Allah dostlarının muhtevası içinde olan bir husustur. Allah dostları, Allah'ın dostu olmayanların, şeytanın dostu olanların taşıdıkları muhtevadan farklı bir dizaynın sahipleridir. Onlar Allah'ı sevenlerdir. Bir, onlar Allah tarafından sevilenlerdir. İki, onlar başkalarını da sevenlerdir. Üç, onlar başkaları tarafından da sevilenlerdir. Dört, onlar kendilerine düşman olanları da sevenlerdir. Ama düşmanları tarafından sevilmeyenlerdir. 5 ve 6. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına düşman olanlar bir hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorsalar: Ya Rabbi, bu nice bir kişidir? Onun kişiliği nedir? Seninle alakası nedir? Gerçekten bir ilgi çemberi içinde mi? Senin dostun mu? Hacet namazını kılıp da boy abdesti alıp hacet namazını kılıp da bunun cevabını almamak mümkün değildir. Mutlaka cevap alınır. O zaman o kişi Allah'ın dostlarına karşı işlediği yanlış davranışları, hataları affettirmek için Allah-u Teala'ya karşı hemen harekete geçer. Sabahlara kadar Allah-u Teala'ya dua eder kendisini af buyurması için. Ne olmuştur? O Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah da onun kalbine sevgiyi koymuştur. Allah sevgisi demek, Allah dostlarını da sevmek demektir. Onlar Allah sevgisiyle yeşerecek olan bir ağacı temsil ederler. Her biri ayrı bir ağaç. Ve Allah sevgisiyle yeşerir yapraklar. Yemyeşil, pırıl pırıl bir yeni dünya kurulur. Ve o kişi etrafındaki insanları, eskiden nefret ettiği insanları sevmeye başlar. İşte burada çok açık bir gerçek çıkar ortaya. Demek ki Allah'ın yolunda olmayan insanlar için başkaları belki o kişi için düşman olarak görünür. Ama Allah'ın yolunda olan kişi kimseyi düşman edinemez. O kimseye düşman olamaz.
Ama ona düşman olanlar çok olur. Bütün Allah'ın dostları şeytanın dostları tarafından sevilmeyecektir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayndır. Ne zaman ki o insanlar görüş açılarını değiştirir de Allah ile bir ilişki kurabilirlerse ki bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman yeni bir dünyada yaşamaya başlarlar. Mutluluğun kapısından içeri girerler. Zemin kata. 7 tane kat tırmanacaklardır. Ne zamandan itibaren? Allah onlara mürşit sevgisi verecek. Hacet namazı kıldıklarında mürşitlerini gösterecek. O mürşidi mutlaka onlara sevdirecek ve onların mürşitlerine tabiyetini sağlayacaktır. Tabiyetin arkası ruhun hemen vücuttan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan ruh ne olur? Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Önce birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra ikinciye, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına, yedinci katın 7 tane alemine birer birer ulaşacaktır bu ruh. Aynı seviyede olan, aynı noktada Allah'ın yoluna girmiş olan diğerleriyle birlikte. Sevgili kardeşlerim, kim Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası o kendi gayretiyle bana ulaşmaz. O sadece bana ulaşmayı diler, ben onun içine mürşit sevgisi veririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösteririm. Mürşidi ona sevdiririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Tabiyetini sağlarım. Ve böylece onun ruhu da mürşidinin ruhu nasıl vaktiyle Allah'a doğru yola çıkmışsa onun vücudundan da ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. O zaman aynı şarkı söylenmeye başlar. Ya Rabbi her şey bu kadar güzel miydi bu dünyada? Neden daha evvel böyle bir şeyi bilmedim, yaşayamadım? Neden bu güzelliği tatmadım? Bunca sene ömrümü beyhude geçirdim. Senin güzelliklerini yaşayamadan. İşte Allah'a doğru yola çıkan bir kişi bunları düşünür. Ve her geçen gün Allah ile ilişkisi biraz daha artar. Her şey çok mu güzel der. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun merkezinde sevgi vardır. Mutluluğun merkezinde nefret vardır. Allah'ın yolunda olanlar sevginin mümessilleridir. Şeytanın yolunda olanlar nefretin mümessilleridir. Onlar birbirinden nefret ederler. Onlar başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Onlar bunun arkasından her yaptıkları kötü davranışın bedelini bir azabı dünyada çekmek suretiyle zaten öderler. Ama yetmeyecekler. Eğer aklını başına toplayamazsa ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sonsuz bir azap onları beklemektedir. Ne mutlu siz sevgili kardeşlerimize
Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hacet namazını kıldınız. Allah-u Teala bizi gösterdi size. Gelip bize veya bulunduğunuz yerdeki bizim bir yetkilimize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Gördünüz ki 7-8 aylık bir devre içinde ruhunuz Allah'a ulaştı, mutluluğunuz arttı, arttı, arttı. Geri kalanları başaramadınız düşünelim. Ne yazar? Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa mürşidine tabiyet mutlaktır. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka bir mürşide ulaştıracaktır. O mürşid onun mürşididir. Bundan sonra ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kim ulaştıracaktır? Allah ulaştıracaktır. Ve sanki o kişi bunu başarmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandıracaktır. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisinde. Ancak bundan sonra dik yokuş başlar. Çünkü fizik vücudun teslimi günün yarısından çok fazla daha zikri gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay değil mi? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, gerçek anlamda Allah-u Teala'dan dilemiş bütün gönlüyle ve sonra hemen ölmüş. Bu kişi cehenneme gitmiyor. Ama hiçbir fiili yok. İnancı da o noktaya kadar zaten negatifti. O noktada değişmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş kalbi bir dilekle. Kalpten olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Kalbi dilek söz konusuysa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Yaşamışsa, yaşıyorsa Allah ona mutlaka bir mürşidi, onun standartlarına uygun olan bir mürşidi sevdirecektir. O mürşit sevgisi onu o mürşide ulaşmaya mutlaka götürecektir. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmayı gerektirir. Ruh vücuttan ayrılmıştır, diğer ruhlara katılmıştır ve 7 tane gök katını onlarla birlikte birer birer aşacaktır, aşacaktır, aşacaktır. 7. katta 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselecektir. Allah illiğindedir. İlliğine yükselecektir. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah o ruhu ona üfürmüştü. Ruh şimdi ne oldu? Kendisini üfüren Allah'a tekrar geri döndü. Arkasına ne bıraktı? Arkasına cennetlik birisini bıraktı. O kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştıramadan hemen Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman ölseydi birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşide tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaşmadan hemen ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüş. Fizik vücudunu teslim edemeden ölmüş. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüş. Sevgili kardeşlerim, birinci kat cennet olsa ne yazar? Cennet, cehennem değil. Cehennemdeki azap müesseselerini inşallah hiç görmezsiniz sevgili kardeşlerim. Gönlün böyle bir azaba sizin kalp gözüyle ulaşmanızı istemiyor. Dayanmanız güç olurdu. Orada her çeşit azap tatbik ediliyor sevgili kardeşlerim. Eğer insanlar
cehennemdeki azabı görseler ve bilseler, Allah'a ulaşmayı dilemekte hiçbir saniye bile bekleyemezler. Düşünün sevgili kardeşlerim, bir tek talep. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talep bir insanı mutlaka cehennemden cennete ulaştırır. Kalptense bu dilek mutlaka birinci kat cennetin kişi sahibidir. Yeter mi? Yetmez. Eğer yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Bu kişi mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Ulaşmaması söz konusu değildir. Allah sevgisi, mürşid sevgisini ona veren Allah'tır. Mutlaka mürşidini sevecek, mutlaka ulaşacağı bir yerde olacak mürşid, mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirdiği andan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir zaman ruhun Allah'a ulaşması için yeterlidir. Sonuç mu? Ulaşmadan sonra bu kişi ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutlu olmak mı? Hiç de zor değil. Sadece Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından, ruhunu sana ulaştırmış evliyalarından birisi olayım. Böyle bir talep sevgili kardeşlerim, eğer kalpten yapılmışsa Allah Teala tarafından kabul görmemesi mümkün değildir. Kalpten yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız? Eğer arkadan bizde bir mürşit ihtiyacı oluşmuşsa, bir mürşit arayışı içine girmişsek, kalbimizden, içimizden bu geliyorsa, bir mürşide tabiyeti mutlak olarak iç dünyamız istiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Mutlak olarak dilemişizdir ki böyle bir iç dünyamız değişiklik gösterebilsin. Ve de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide mutlaka Allah Teala bizi ulaştırır. Eğer biz ulaşmayı diliyorsak Allah Teala'dan yardım alırız, mutlaka ulaşırız. Tabiyet ikinci kat cenneti garanti eder. Tabiyette ne olur? Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan ruhların arasına biz de katılırız. Sonuç, 7-8 ay daha ömrümüz varsa mutlaka ruhumuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ama biz ulaştırmışız gibi Allah Teala bizi mükafatlandırır. Üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Öyleyse niyet bir dilek, nasip cennet saadeti. Sadece bu dilek sebebiyle Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileği kalpten yapan bir kişi ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine tabi olmak onun için kaçınılmaz bir ihtiyaç olacaktır. İç dünyası bütünüyle ona emredecektir. Hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır, görecektir. Tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa o kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Üçüncü kat cennet ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla vücuda gelen dünya mutluluğu. Evvela o 7-8 aylık yolculuk sırasında duyulan dünyadaki en büyük mutluluklar. Sonra da mutluluğun
devamı. O ulaşma devresindeki mutluluk bir daha dünya hayatında yaşanamaz. O nevi şahsına münhasır çok özel bir zaman parçasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler yaşayabilir. Ve unutamaz. Bir ömür boyu o 7-8 aylık devre unutulamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek muhtevayı en güzele ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın istediği tek bir şey var. Bir tek şey. Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara serbest irade verir. Herkes serbest iradesiyle kendisi seçer mutluluk yolunu veya mutsuzluk yolunu. Şöyle de söylemek mümkün. Ya mutluluk yolunu seçer ya da seçmez. Seçmezse o kendini mutsuz olmaya mahkum etmiştir. Onda Allah sevgisi, mürşit sevgisi oluşamayacaktır. O Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte İslam'ın 5 şartına indirgeyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane şarta indirgeyenler bu mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabiiyet buna ilave edilirse bu tabiiyetin arkası tabiiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacağı için o kişinin vuslatına sebebiyet verir. Ruhunu Allah'a vasıl etmesine vuslat denir. Vasıl kelimesi ve vuslat kelimesi aynı kökten gelir. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vuslat da ulaşmak demek. Ulaşma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor insanlardan? Sadece insana ruhundan üfürmüş. Burada Allah Teala'nın bir muradı yok mu? O üfürdüğüm ruh senin değil diyor. O üfürdüğüm ruhu ben sana bana tekrar ulaştırman için üfürdüm. Eğer bunu yapmazsan manevi gelişmeyi takip edemezsin. Manevi gelişmeyi tahakkuk ettiremezsin, vücuda getiremezsin. Eğer bana ulaşmayı dilersen İç dünyada bir talep bulacaksın. Mürşidini benden sorma talebi, hacet namazını kılacaksın ve evvela boy abdesti alacaksın. Boy abdestiyle hacet namazını kılacaksın ve o gece yatacaksın. Mürşidini bizden dileyerek yatacaksın diyor Allah-u Teala. Ve kişi bunu yaparsa eğer gerçekten kalbi bir dilekle Allah-u Teala'yı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. Ne olur? Olacak şey bellidir. O mürşide tabi olacak ve ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen cereyan mürşitler kanalıyla bütün devrelerde var olan o nesne bütün devirlerde birinden diğerine geçen, mürşitten müride geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den
son insana kadar ulaşacak olan böyle bir dizayn. Daha önce Hazreti İsa tarafından bu gerçekleşmişti. Ondan önce, en önce Hazreti Musa tarafından bu gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki asli unsurları incelediğiniz zaman dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde olduğunu görecektiniz. 7 Safa ve 4 tane Teslim. Nereden çıkardık bunu? Tevrat inceledik. 7 Safa ve 4 tane Teslim'i gördük. İncil'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane Teslim'i gördük. Kur'an-ı Kerim'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane Teslim'i tespit ettik. Bunları biz mi tespit ettik? Hayır, Allah bize gösterdi. Bizim kendimize ait olan bir gücümüz yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi yaptırırsa onu yapabiliriz. Neyi öğretirse onu söyleyebiliriz size. Ama bunları yaşadık ve kardeşlerimize Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'i, İncil'deki 7 Safa ve 4 Teslim'i ve Tevrat'taki 7 Safa ve 4 Teslim'i verdik. Kardeşlerimiz Hristiyanlara ulaştılar. Onlara ispat ettiler İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i. Sonra Musevilere ulaştılar. Onlara da Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i öğrettiler. Eğer Allah Teala bize Tevrat'tan ve İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i öğretmiş olmasaydı, bugün bu Amerika'daki Museviler de, Hristiyanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'den haberdar olmayacaklardı. Allah Teala bizi haberdar etti. Onların kitaplarından ayetleri verdi. Kardeşlerimiz burada onlara ulaştılar. Hristiyanlara da, Musevilere de. Burada Norfolk'ta tam bir beraberlik kuruldu. Hristiyan kardeşlerimizle ve Musevi kardeşlerimizle bir arada olduk. Onlara kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i ispat ettik. Ve düşmanlık kalmadı. Aramızda çok ciddi Allah-u Teala'nın indindeki en güzel dostluğu içeren bir beraberlik kuruldu. Sevgili kardeşlerim, dostluk Allah ile birlikte olmanın bir mükafatıdır. Ve hepinizi bu güzelliğin muhtevasında yaşamaya ehil görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de ulaşın sevgili kardeşlerim. Dilerlerse mutlaka Allah Teala onlara da mürşitlerini gösterecektir. Mutlaka ruhlarını onlar da Allah'a ulaştıracaklardır. Böylece Allah'a ulaşmayı dilemek onları birinci kat cennete, mürşitlerine tabiyet ikinci kat cennete, onların ruhlarını Allah'a ulaştırması, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştırması, onlara üçüncü kat cenneti mutlaka temin edecektir. Cehenneme gitmekte olan insanlara, bunlara sahip olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, cehenneme gitmek mecburiyetinde olan insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, onları kurtarmak hepinizin vazifesidir. Onlar bilmiyorlar. Ama siz öğrendiniz. Onlara, onların kitaplarından bunları öğretmekle vazifelisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz güzelliklere ulaştırmasını, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet. Üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman
iradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, adın cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah-u Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah-u Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vakaysa, o zaman Allah-u Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre yedi kat cennetin yedisine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah-u Teala yedinci kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah-u Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de yedi etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah-u Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine fazıları yerleştirme müessesesi 14. basamakta başlar.
O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülhimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz, Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri,

bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki vellezî neştenebu tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese o artık şeytanın kulu değildir diyor. Benim kulumdur diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim?

Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fenafillah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah-u Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ilehi ve yettekun, ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin. Ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz,
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek, zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesedir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikinciyi alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde %50'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim.
zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için. Onun için diyor bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah Teala'ya.
Kul olmak neyi sağlayacak? Mutluluğu sağlayacak. Son kulluk, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiğine göre ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım, ya da dilemezsin. O zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehennemime atmak istemem. Ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer. Serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlara hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır, dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, İşte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç
cehennem sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat, kıyamete kadar devam edecek. Bu şunu mu indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz Resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem Resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı, amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu. Serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler ve bu konudaki ikaz görevimizi yapıyorsak, o zaman neden bize kızdığınızı açıklayabilir misiniz? Sizin söylemediğinizi ama Allah'ın söylediklerini ve sizleri de kurtaracak olan şeyleri söylediğimiz için bize öfkelenmeniz, iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü göstermiyor mu sevgili izleyiciler? Herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin
tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? O zaman iblisin sizin tarafınızdan bizi bir düşman gibi mütalaa edilmemiz, mülahaza edilmemiz, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini anlatmıyorum sevgili kardeşlerim. Bize kızanlar, sizlere söylüyorum. Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَالرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰيْكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim İntihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder. Manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. Sadece bize kızanlara sesleniyorum. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, size kurtuluşu öğreten, başka yerden duyamadığınız kurtuluşu öğreten bize hangi sebeple kızdığınızı söyler misiniz? Makul bir sebep gösterebilir misiniz? Bitmedi. Onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. İşte bu hakikatlerden haberdar olmayan sizleri, o cehennemden kurtulacak olan ayetleri sizlere söyleyen biz, nasıl oluyor da hepinizin düşmanlığını çekiyoruz üzerimize? Fark etmiyor musunuz bunu? Şeytanın sizi nasıl negatif olarak etkilediğini fark etmiyor musunuz? Allah'ın bütün uyarıcıları için iblis aynı şeyi yapmıştır. Her devirde insanların büyük kısmı mutlaka onlara düşman olmuştur. Bilinçsiz bir cehalet düşmanlığı. Neden bu kelimeyi kullandım, haklı mıyım? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildir. Gafil olan kişinin cehalette olması söz konusu değil mi? Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişi Allah-u Teala tarafından alim sınıfına konulabilir mi? Konulamaz. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür. Ve Allah-u Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz daha öteye geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah-u Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah-u Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah-u Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah-u Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Ve inandım ki Allah mutlaka ben bu dileğin sahibiysem beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi, beşinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki, iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk olursun.
Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve yedi safanın yedisinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır. Kin vardır. Hakim olan ruh değildir. Hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık bir kaos, disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah oluşacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik. Olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse işte size bir müjde: yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah-u Teala bir öğretisiyle, onun öyle yanlarını bize gösterdi ki, üç dinin üçünde de 7 safa ve 4 teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son 3 kitaplı dinin ilki, ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 3 tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın 3 ayrı versiyonu diyelim. Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, 7 safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 safa ve 4 teslim Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, Sonra ikinci kitabı alıyoruz ele. İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hazreti İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari, o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 safa ve 4 teslimden bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 safa ve 4 teslimin farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de, Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 safa ve 4 teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 safayı da 4 teslimi de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim farz ise, 1. Eğer Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış olduğu zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da, gelecek nesillerde

ki hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. Peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye

bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları, Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu müşrikin. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir. Temelde tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası.
Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a münaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. A benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu,
Hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah-u Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yol alıyorlar. Sana diyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak.
Şeytanı kullananların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor, gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31'e 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse, ikincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka, insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları sizlere sesleniyorum. Şu anda
Dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini, Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın elinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Benim sevgili kardeşlerim,
Sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi söylediklerimizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onlara öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Müntaha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor?
Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş, "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm. Ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır." Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da dikeri yolculukta sitretin müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır, yani benim de ruhumu sana ulaştır" tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş.
O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak,